0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
5: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya, adres Hamburg'da.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
4: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
5: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
3: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
4: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbek.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
5: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

sesime ses katan iki yoldaşım. Küçücükten beri dost, arkadaşım, iki gözümün nuru, vefalı sazım. Duvara asmaya kıyamadığım, çaldıkça çalmaya doyamadığım, dört mevsimi biz beraber yaşadık, acıyı, neşeyi paylaştık sazım. Gülmeyi unutmuş insanlar sazım. Her evde bir çığlık, feryat var sazım. Dağlar kar, ciğer nar, hasret zor sazım. Her delerde her bir nota, sus sazım.

desen, oysa ne çok sevdim ikiniz de bilsen. Ne Diyarbakır anladı beni, ne desen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne Diyarbakır anladı beni, ne desen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne Diyarbakır anladı beni, ne desen. Oysa ne çok sevdim ikiniz.

de sen. Oysa ne çok sevdim ikinci de bilsen. Ne anılar almadı beni yar, ne de sen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne anılar anladı beni yar, ne de sen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne anılar anladı beni yar, ne de sen. Oysa ne çok sevdim.

Ne desen, oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne anılar anladı yar beni ne desen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne anılar anladı beni yar ne desen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Geliyorum köpekler gibi acı çekerek, geliyorum hasretinin gözlerinden öperek. Geliyorum köpekler gibi acı çekerek.

0: Ömrümün cezası.
1: Radyo Merhaba, reklamlar.
2: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
5: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliği ile Hamburg Barmbek'te.
2: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
6: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
1: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

sen benim ekmeğim, aşım, sırdaşım, sesime ses katan iki yoldaşım. Küçücükten beri dost, arkadaşım, iki gözümün nuru, vefalı sazım. Duvara asmaya kıyamadığım, çaldıkça çalmaya doyamadığım, dört mevsimi biz beraber yaşadık, acıyı, neşeyi paylaştık sazım. Gülmeyi unutmuş insanlar sazım, her evde bir çığlık, feryat var sazım. Dağlar kar, ciğer nar, hasret zor sazım. Her delerde her bir nota, sus sazım.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitish Brahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitish Brahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
5: Leontes Ice Cafe, Fulsbüttler Straße 116, Barnbek.

0: yokum.
1: Radyo Merhaba, reklamlar.
2: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
3: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
4: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbek.
2: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
5: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
6: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
7: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya, adres Hamburg'da.
1: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya, adres Hamburg'ta.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
3: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
4: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
0: Radyo Merhaba, reklamlar

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitish Brahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitish Brahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
5: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya, adres Hamburg'da.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Hamburg'un Halk Radyosu Tide Radyo'dan, Kerim'den ve Kazım'dan bu güzel bulutlu Hamburg sabahından, salı gününden saygılar sevgiler. Saatleriniz 9'u 1 dakika geçiyor ve biz yine her sabah olduğu gibi sizlerle birlikteyiz. Bugünkü bize ayrılan süre diliminde bizlere ulaşmak istediğinizde 0177 977 27 72 bizim WhatsApp sesli yazılı mesaj attığımız. Birlikte sohbet edebiliriz. Güncel bir konunuz var ise onu konuşabiliriz. Duyurularınız var ise onları bizlere ulaştırabilirsiniz. Onun dışında biz ilerleyen dakikalarda kısa kısa konuştuktan sonra dün başlattığımız hediye paketinin şifresini de vereceğiz ve bir dinleyicimiz bu hafta sonu bir küçük altın kazanacak. Onu da buradan söyleyelim. Bütün hediyelerle birlikte bu fırsatı kaçırmayın diyelim. Kerim'e de bir günaydın diyelim. Kerim'cim günaydın.
1: Einen wunderschönen guten Morgen aus der täglichen deutsch-türkischen Morning Show. Merhaba Hamburg mit meiner Wenigkeit Kerim und mit dem lieben Kasu gemeinsam sind wir wie jeden Morgen für euch knapp eine Stunde live, haben wieder viel Musik für euch vorbereitet. Und mit euren WhatsApp-Nachrichten, die wir hoffentlich immer unter 0177 977 2772 erhalten werden, wird es doch eine wunderbare, schöne Sendung. Heute werden wir auch wieder wie gestern ein Viertel Gold verlosen, aber das, beziehungsweise nicht verlosen, sondern ein Codewort dazu ausgeben, denn ihr müsst das ja alles am Freitag dann aufzählen und da habt ihr auch die Chance, ein Viertel Gold zu gewinnen. Aber all das dann in den nächsten Minuten. Erstmal die erste Musikpause.
0: Şarkımız geliyor ve başladık. Günaydın.

0: Günaydın. Hamburg'un güzel insanları, hepinize günaydın. Hayırlı işler, güzel, kazançlı, sağlıklı bir gün diliyoruz hepinize. Hoş geldiniz. Tide Radyo burası. İyi yayınlar. Bugün miniğimin doğum günü, 5 yaşına girdi diyor Lia. Doğum günün kutlu olsun Lia. Güzel kızım için Kuzey Yıldızı Nil Kara İbrahimgil'den çalabilir misiniz? 9.15'te Kita'ya gidecek. Duymasını istiyorum diyor. Kerim, var mı bizde bu şarkın? Ya da hemen Nil Kara İbrahimgil Lia. Lia için çalacağız. 5 yaşına giriyormuş. Kuzey Yıldızı aslında diye bir şarkı. Diyorum,
1: aslında cumartesi günü çalmıştık ama.
0: Çaldınız olabilir mı? Şimdi yine gelmiş. Tamam. Çalabilirsen. Çünkü bugün Kita'ya gidecekmiş. 9.15. Hatta sen hemen onu bir ayarla şarkısını. Sen mutlaka yaparsın. Senin elinden hiçbir şey kurtulmaz. Hadi gözünü seveyim. Yap. Sevindirelim bu güzel kardeşimizi. Murat Cömert'ten günaydın gelmiş. İki Murat'ın arasında kalmış Hasan Bülent Su. İyi, sıhhatli, huzurlu, sevgi dolu bir gün diliyor. Teşekkür ederiz. Ve Murat, bakayım, iki Murat dedik. Murat Derviş'ten gelmiş. Mehmet Topçu abimizden gelmiş bir günaydın. Her şey gönlünüzce olsun demiş. Banu, çok teşekkür ederiz. Hakikaten herkesin istediği gönlünce olsun. Ama güzellik düşünüyorlarsa... gönüllerince olsun. Kötülük düşünen kimsenin istediği olmasın dileyelim. Tülay günaydın demiş. Günaydın efendim. Hoş geldiniz. Esat abimiz iki güzel kahvesiyle bu sabah günaydınını bizlere göndermiş durumda. Sevgili dostlar, Kerim konuşur konuşmaz bir hava durumuna bakacağız.
1: Ja, dann schauen wir mal aufs Wetter und da sehen wir auf jeden Fall eins und das ist wirklich sehr viele Leute gibt, oder viele Zuhörer wieder gibt, die uns schreiben. Allen einen wunderbaren, schönen guten Morgen. Ich wünsche allen einen sehr schönen Tag und dann bedanke mich bei allen für die Nachrichten. Sei es auf WhatsApp, sei es auf TikTok, sei es auf Facebook. Wir sind ja auf allen Plattformen live. Zeitgleich mit Tide Radio gemeinsam und freuen uns wirklich über eure guten Morgen-Nachrichten. Die liebe Alem hat sich ein Lied für ihre Tochter gewünscht. Und das spielen wir jetzt auch, weil die Tochter sich um 9.15 Uhr zum Kita oder zur Kita muss. Und deswegen jetzt in euren Ohren einmal die Musikpause der Musikwunsch von der lieben Eylem. Und danach kommen wir wieder für euch zurück. Es heißt, für euch dranbleiben.
0: Peki, Lia'nın bugün doğum günü ya. Şöyle bir güzellik de yapabiliriz. Şayet daha hala doğum günü pastası almadılarsa Der Brotkop'a gidip selamımızı söylesinler. Onlara güzel bir doğum günü pastasında indirim çekini uygulamasını yapsınlar diyelim. Doğum günü pastası da Der Brotkop'tan olsun. Ne olacak yani? Küçük bir kardeşimizi sevindirelim. Sevgili Kerim, dışarıda şöyle bir baktığımda bulutlu bir Hamburg havası var ve bulutlu Hamburg havası ile birlikte çalışmanın kolay olmadığını herkes kabul edecek. Yani Ünal abim bile günaydın göndermiş, teşekkür ederiz. Şimdi Kerim, hava durumuna ben bir kısaca göz atmak istiyorum. Hava durumumuz bugün acaba nasıl olacak? Bulutlu, bütün gün gördüğüm kadarıyla bulutlu. Yani ben öyle hissediyorum, en azından bugün bulutlu olacak diyorum ya. Şöyle bir baktığımızda 3 günlük bakmak istiyorum. 3 gün boyunca havamız nasıl olacak diyorsak, bugün arada hafif bir yağış olabilir sevgili dostlar. Bütün gün bulut Hamburg semalarında bizlerle birlikte olacak. Onun dışında yarın sabah bir uyanacağız, yağış yok, 20 derecelik bir hava sıcaklığı, ara ara güneşi de göreceğiz fakat az bir rüzgarla birlikte. Hemen onun ardından Perşembe sabahı uyanır uyanmaz güneş sizlere günaydın diyecek. Yağışsız bir Hamburg bizlerle birlikte olacak.
1: Wenn wir uns das Wetter ansehen, dann werden wir heute einiges sehen können, und zwar einige Wolken sehen können mit viel Regen auch gemeinsam dazu. Heute werden wir die Sonne leider nicht zu sehen bekommen und mit rund 22 Grad wird es aber dann auch eine angenehme Temperatur haben. Ab morgen kommt dann die Sonne raus, allerdings auch nur mit 20 Grad. Das zieht sich auch bis zum Sonntag so mit, also rund 19 bis 20 Grad mit etwas Sonne und Wolken. Aber am Sonntag sieht es auch leider wieder sehr nach Regen aus, also dann müssen wir uns dann wieder mit dem Regen zufriedenstellen. Aber so ist das Leben, ändern können wir das nicht.
0: O zaman Lia'nın şarkısıyla devam edelim. Sonra tekrar sizlerle birlikte olacağız. Sohbete katılmak isteyenler, sohbet için konu atabilirsiniz. Konuşuruz hep birlikte. Doğum günün kutlu olsun Lia. Doğum gününü kutla Lia'nın, Kerim.
1: Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, liebe Lia.

0: olsun Lia. Peki, günaydın radyonun güzel insanları. Bugün herkesin kalbine biraz huzur, yüzüne kocaman bir gülümseme gelsin. Kahveniz sıcak, gönlünüz ferah, gününüz sevgi dolu olsun demiş. Kimden gelmiş? Nilgün'den. Çok teşekkür ederiz. Terzi İbrahim abimiz uyanmış, işin başına geçmiş ve bizlere bir günaydın göndermiş. Çok teşekkür ederiz. Onun ardından Tülay'dan bir mesaj gelmiş. Benim diyor, ben diyor altını duyunca uykularım kaçtı, ben severim altını diyor. Altını kim sevmez ki değil mi Kerim? Altın dünyanın her yerinde geçerli bir yani madde.
1: Özellikle çeyrek altın yani.
0: Değil mi? Cepte hep durur. Eskiden düğünlerde Kerim çeyrek altın çok takılırdı. Şimdi çeyrek altın takmıyor herkes.
1: 220 euro da o yüzden takmıyor.
0: Şimdi götürüyorlar işte. Acaba uzun bir süredir düğüne de gitmiyorum. Düğünlerde takılar ne kadardır? Mesela alt limit takı ne kadar oldu? Bilgisi olan var mı içinizde sevgili
1: 50
0: dostlar?
1: 50 euro hala takabilirsin.
0: Hayır canım, 50 euro takılmıyordur artık ya.
1: Hayır, daha takabilirsin yani.
0: Var mı yani 50 euro takılan?
1: Çok yakın olmadığı sürece.
0: Ya? Ama evet. Abi şimdi 3 kişi gidiyorsun bir düğünde, yemekli artık düğünler eskisi gibi tamam, sadece da bir tavuk yani salata çok yakın, vermiyorlar.
1: Çok yakın olmazsan 50 euro takarsın, olay biter yani, daha fazlasına gerek yok.
0: Bilmiyorum, dinleyicilere soralım, biz karışmayalım, dinleyicilerimiz karar versin, olmaz mı? Düğünlerde en son mesela ne kadar taktınız diye soralım, olmaz mı? Çünkü düğün sezonu başlıyor, tatil bitti, okullar açıldı. Şimdi her hafta sonu orkestracı arkadaşlarımızın inşallah hiç boşu yoktur. Her hafta cuma, cumartesi, pazar çalışsınlar isteriz. Sor bakalım, Almanca sor bir de Türkçe bilmeyenler için. Düğüne gittiğinizde en son ne kadar takı taktınız diyelim.
2: Let's get ready to your TV radio by Merhaba Hamburg. Mit der Frage, denn wir verlosen in dieser Woche ein Viertel Gold an euch. Und das könnt ihr ja gewinnen, indem ihr ein Codewort sammelt jeden Tag und uns dann das Ganze am Freitag nennt. Jetzt haben wir natürlich über Viertel Gold gesprochen. Wenn man an Viertel Gold denkt, vor allem bei den türkischen Mitbürgern, dann denkt man nicht immer daran, inwiefern wird denn noch Viertel Gold bei Hochzeiten von Personen an die jeweiligen an die heiratende Person dennoch geschenkt. Und das ist ja wirklich weniger geworden. Ich sag mal, der Wert vom ein Viertel Gold ist ja auch extrem gestiegen. Ich meine, 220 Euro ist dann auch schon eine Menge Geld und das muss dann ja schon wirklich eine sehr nahe Person sein. Ne? Also es muss wirklich schon eine sehr, sehr nahe Person sein, die dann ja auch wirklich, ich sag mal, das Geschenk verdient und auch 220 Euro bekommen sollte. Und das ist so eine Sache, da sind sich viele mal nicht einig. Viele geben ein Viertel Gold nicht mehr. Und jetzt stellt sich die Frage für uns, was gebt ihr denn den heiratenden Personen? Ist das eher, ich sag mal, 50 Euro? Kann man 50 Euro als außenstehende Person, die jetzt nicht ganz nah an die Person ist, noch bei einer Hochzeit, ganz wichtig, ne? Kein Standesamt etc., darum geht's nicht, sondern die Hochzeit, also der wichtigste Tag im Leben, wenn man heiraten möchte, würde man, also reicht da 50 Euro oder sagt ihr, die Normalität sollte 100 Euro werden?
0: Evet, şimdi Ercan abimiz bizi devamlı Kerim konuşurken aramıştı, ben direkt hattı aldım. Ercan abi günaydın, hayırdır?
3: Günaydın, hayırlı yayınlar.
0: Teşekkür ederim, nasılsın?
3: Çoktandır sesinizi radyodan böyle şey yapamam. Yani dinliyorum da yani böyle görüşemedim.
0: Sessiz kalıyordum. Sessiz dinleyici grubundaydın değil mi? Hoş geldin. Nasılsın? İyi misin? Her şey yolunda mı?
3: Teşekkürler. Sizlere sormalı.
0: Sağ olasın. Buyur abi. Ne istiyorsun? Şimdi söyle bize.
3: Şimdi düğün konusunu şey yapınca dedim bariyim. Şimdi düğünlere hemen Hamburg'un hemen her düğüne giden birisiyim.
0: Evet.
3: Takıdan ziyade benim çok dikkatimi çeken bir önemli konu var. Düğün sahiplerinin misafirlerini davet edip de misafirler salona geldiği zaman orada affedersin sap gibi dikilmeleri. Misafirlerle kimse ilgilenip de yerlerini oturtmuyorlar. Çoğu zaman ben kalkıp adamların düğünlerinde yer göstereyim. Bunu düğün sahipleri şöyle dikkate alsalar.
0: Doğru söylüyorsun.
3: Gelen misafirlerini oturtsalar.
0: Evet.
3: Böyle yani, o yani bence önemli yani bir konu. Diğer türlü de çevreye, samimiyete, arkadaşa göre millet artık takı taktı yani. Şey var, en nerede baksan en az 50 oyundan başlıyor yani.
0: 50 euro takılıyor diyorsun ya. Ben uzun süredir düğünlere katılmadığım için bilmediğimden sordum. 50 euro da var.
3: Şimdi herkesin bütçesine göre tabii iş adamlar oluyor. Mesela bazı büyük iş adamlar oluyor. Binlikler, 2000'likler, 3000'liklerle bahsediyor.
0: O çok yakın akrabalarda olur.
3: Evet. Ama diğer türlü de yani 50 eurodan aşağıda takılması biraz şey. Zaten gidiyorsun 3 kişi, 2 kişi orada yemek yiyorsun.
0: Evet, şeyini onu yapayım. Dedim işte.
3: Amaç yani illaki bir şey değil de bir şeyde çorbada insanın tuzu da olsa aynen, iyi olur. Destek olur. O yönden çok.
0: O mutlu günde destek çıkmaktır amaç. Yeni yuva aynen kuran öyle. Gençlerimize destek çıkmak. Peki Ercan abi çok teşekkür ederim.
3: Teşekkürler.
0: Sağ olasın. Hayırlı işler. Kolay gelsin. Sağ ol. Evet ki senin dediğin gibi.
2: Ercan am telefon und hat gerade darüber gesprochen. Dass er ja eigentlich fast auf jeder Hochzeit in Hamburg mit dabei ist. Ich weiß gar nicht warum. Wahrscheinlich ist er irgendwie Musiker oder so. Ich bin mir gerade nicht schlüssig genau, was er genau vom Beruf war. Fakt ist einfach, wir haben darüber gerade gesprochen, dass er prinzipiell immer auf jeder Hochzeit ist und ihm vor allem eine Sache auffällt, was früher nicht der Fall war. Und zwar, ich sag mal, die heiratenden Personen, die sind ja im Vordergrund. Und die sind dann meistens auch mal vorne am Tanzen oder in der Mitte am Tanzen. Und genau, dann stehen die Eltern meistens immer vor der Tür oder ne, also stehen irgendwo auf jeden Fall und begrüßen die Gäste. Was früher war oder was ich auch von Hochzeiten noch von meinem Bruder zum Beispiel kann, so kenne, dass die Eltern der heiratenden Personen, ne, sich an die Tische setzen und mit diesen heiratenden Personen sprechen. Das gibt es nicht mehr.
0: Also evet.
2: Laut ihm zumindest nicht mehr. Die Personen gehen nicht mehr hin und reden mit den Personen, sondern die stehen dann einfach nur so blöd da. Zumindest Zitat Ercan, die stehen einfach nur blöd da und gucken auf den Zug, der gerade abfährt. Gefühlt. Zitat Ercan. Sinne. Aber genau, ist auf jeden Fall interessant, die Sichtweise. Und er hat das auch nochmal bekräftigt. Also 50 Euro Minimum ist eigentlich in Ordnung. Und irgendwo muss das ja auch die Familie selbst entscheiden, ne?
0: Peki.
2: Was ist beim Budget möglich, was ist nicht möglich? All diese Sachen muss man halt gucken, ob 50 Euro ausreichend ist oder nicht. Jeder muss das selbst entscheiden, denn nicht jeder hat diese 100 Euro im Monat, die er dann einfach, ich sag mal, schenken kann.
0: Şimdi sevgili Kerim, ben bir Karadeniz şarkısına gideceğim. Karadeniz şarkısını biz dinletirken bizi sosyal medya hesabından takip edenler, Radyo Merhaba'dan takip edenler bir paylaş düğmesine bir kere basarsanız biz çok seviniriz. Hadi bizi sevindirin. Bu konuya devam edeceğiz. Dönüşte sizlerden gelen mesajları da okuyacağız. Ama önce bir Karadeniz şarkısı. Ardından buradayız. Ayrılmayın, geliyoruz. Tide Radyo, Hamburg'un halk radyosu.
2: Dann einmal eine Musikpause aus der Region des Schwarzen Meeres in der Türkei und danach kommen wir wieder für euch zurück.

0: Güzel Karadeniz'in illeri de bir tanesi Giresun, Görele'den selamlar demiş Temel abimiz. Teşekkür ederiz. Onun dışında Hayri Kocaman abimiz 100 euro artık bu normal diye yazmış. Teşekkür ederiz. Yüksel Ünal, yalnız gidersen 50, ailecek gidersen 100 euro en azından yediğin yemeğin karşılığını vermen lazım. Benim düşüncem hem destek amaçlı hem de İç eğlen, 100 euro çok değil diyor yazmış. Peki Kerim doğru söylüyor, 50 euro kişi başına bence 100 euro'dan aşağı olmaması lazım demiş. Tülay'dan gelmiş. Murat Derviş 100 euro olması gerekir diye söylemiş. Yani 100 euro'da ortak karar kılındı diyebiliriz alt limit olarak. Günaydın Kazım abi, Kerim kardeşim, iyi yayınlar. Ercan abime selamlarımı iletiyorum. Düğün sahibi hakkında söylediklerine katılıyorum. Gerçekten öyle kalıp kalıyor insan diyor. Mehmet Gökbaşkan'dan gelmiş. Teşekkür ederiz efendim.
1: Ya, natürlich viele Nachrichten jetzt auch zu diesem Thema. Einige Zustimmungen, viele haben geschrieben, 50 Euro reicht komplett aus. Aber jeder muss das im Endeffekt selbst entscheiden, wie es die eigene wirtschaftliche Lage dann bitte erlaubt und muss dann halt dementsprechend auch ein Geschenk vergeben. Und der Mehmet hat dem Ganzen auch zugestimmt. Der Kollege Erschen hat ja gesagt gehabt, ich sag mal, die stehen die, ich sag mal, die heiratenden Personen, ne, die müssen natürlich im Vordergrund stehen, um die geht's gar nicht, aber um die Eltern, die dann da rumstehen und so schauen, als wenn da ein Zug vorbeifahren würde, das ist leider wirklich sehr schade, weil vor allem von den Eltern würde man halt erwarten, dass sie da wirklich nicht nur rumstehen und auf den Zug schauen, sondern mit dieser Person auch wirklich sprechen, mit denen die Person begrüßen, den Personen Hallo sagen, ne, und dass man sich auch bei den Personen bedankt, das ist ganz, ganz wichtig.
0: Sevgili Kerim, Radyo öyle bir cihaz ki, Radyo öyle bir insanlar arasındaki kontak kuran cihaz ki, o frekanslarda insanlar hakikaten dostluğu, hakikaten birbirine bağlılığı hissediyor. Galatasaraylı Memo abimiz Didim'de şu an bizi dinliyor. Oradan bize bir günaydın göndermiş. Maruf kardeşimiz, o da Antalya Side'den bizlere yazmış. Yani 100 euro olsun diyor takı merasiminde. Tabii ki ekonomik şartların şu zorlaştığı günlerde Almanya'da da artık öyle kolay kolay 100 euro, düşünsenize bazen haftada 2 düğün davetiyeniz geliyor. Her ay 4 düğüne giderseniz 400 euro gibi bir rakam yapıyor. Az bir para değil. Tabii ki insanlar çok yakın olduğu kişilerin düğünlerine gidiyor. Ama bazen de işte kıramayacağımız kişiler oluyor. Onlara da davetiyeler veriyoruz. Onlar da geliyor. Gerçi gençler son dönemde benim gördüğüm kadarıyla eski kalabalık düğünlerden kaçınmaya başladılar Kerimcim. Daha az dostlarıyla birlikte düğünler planlıyorlar. Benim gördüğüm çevremde öyle en azından. Ama Kerim'in düğünü olursa bir gün o zaman o düğün salonu çok büyük bir salon olması gerekiyor diye de düşünüyorum Kerimcim. Ben zaten yazacağım. En az çeyrek altın takın Kerim. Kerim başka türlü kabul etmiyor. Doğru mu?
1: Yok. İnsanın ne gelirse öyle. Senden bir buçuk 10-15 bin euro beklediğim için.
0: O mecbur. Sorumlu. O mecbur. Baban bir, ben iki.
1: Orası doğru da sen en az bir 15 bin 20 bin falan takman gerekiyor.
0: Evet, takacağım tabii.
1: Yani yoksa almam içeri, öyle bir durumdayım.
0: İnanmıyorum. Peki hadi çeviriyi yap da
1: böyle devam başta edelim. Başta bir 5 bin verirsin açılış amaçlı. Tabii, sonra tabii. Bir 10 bin. Ondan sonra bir 5 bin vermezsen bırakmam.
0: Ne olursun bak, iyi değilim birkaç gündür. Böyle çok çabuk sinirleniyorum, tansiyonum yükseliyor. Hadi.
1: Niye ki?
0: Bilmiyorum. Yani 20
1: bin euro fazla bilmiyorum, mı
0: çok
1: geldi?
0: Yok. Senin düğününde ne varsa o gün hiç sorun değil. Yeter ki sen mutlu ol. Seni sevecek, teşekkür sana ederim. Saygı duyacak bir eşin olsun. Biz tabii teşekkür ki o görevimizi yerine getiririz. O yüzden hiç altta kalmayız, merak etme. Yeter ki o günleri görelim sağlıklı bir şekilde. Her şey olur. Kerim, başka bir konuya geçeceğim sen konuştuktan sonra.
1: Ja, nochmal vielen, vielen Dank für die Nachrichten, auch auf den Social Media Plattformen, wo wir zeitgleich live sind, bekommen wir zahlreiche Nachrichten, sei es mit den 50 Euro, dass es 50 Euro ausreichend ist und natürlich auch viele Zustimmungen auf das Thema mit den Eltern, alles in einem. wirklich wichtiges Thema und vielen lieben Dank für den Hinweis eurerseits.
0: Kerimciğim bak başladılar. Kerim evlensin çeyrek altın takacağız demeye. Görüyorsun değil mi WhatsApp grubunda? Çok güzel. Sevgili dostlar şimdi dünya o kadar hızlı ilerliyor ki yani yetişmekte gerçekten zorlanıyoruz. Şundan bir 20 sene önce işte biz şu an home office home stüdyomuzdan yayınımızı yapıyoruz. Bunu yayına başladığımız ilk günlerde mümkün değildi. TİDE Radyo'da 2 Nisan 2004'ten bu yana her sabah sizlerle birlikteyiz. Teknoloji o kadar gelişti, o kadar hızlı gelişiyor ki hızına yetişmek mümkün olmuyor bile. Şimdi Amerika'da Elon Musk yeni taksici kardeşlerimizi de ilgilendiren bir konu bu. Çünkü o da onların ekmek parası. Elon Musk yeni taksisini tanıtmaya başladı. Hatta bir iki eyalette bildiğim kadarıyla şoförsüz taksi hizmetleri iznini aldılar, başladılar. Yani uygulama üstünden taksiyi çağırıyorsunuz efendim, taksi kapılarını size açıyor, gideceğiniz yeri söylüyorsunuz, sizi oraya kadar götürüyor. Fakat Elon Musk'ın bu Grok denen yapay zekası da bir anlamda hızlı çalışmaya başlıyor. Taksiye binen kişi tabii ki kimliğiyle bindiği için o kimlikten kimin bindiğini görüyor ve araştırma yapıyor Grok. Ve diyor ki bazı müşterilerine onu yapmış mesela bir tanesini dün Twitter'da paylaştılar. Adamı bırakmamış taksi, direkt karakola götürmüş. Sebebi ise adamın bir arama kararı varmış polis tarafından. Trafik cezasını ödemedi diye adamı polis karakoluna kadar götürüyor taksi. Yani bu yönleri de var yapay zeka destekli taksilerin. Normal şoförlü taksi olsa bana ne ya, ben ne götüreceğim der diye düşünüyoruz. Yapay zekalı taksileri bir kenara bırakalım. Hollanda'da artık uçan taksileri bile yapmaya, test etmeye başladılar. Yani önümüzdeki 5 sene, bilemediniz 10 sene içinde dünya çok hızlı bir değişime gidecek Kerim.
1: Ja, ein lustiges Thema tatsächlich eigentlich. In den USA ist seit ein paar Monaten jetzt tatsächlich möglich, in ein selbstfahrendes Taxi einzusteigen. Und so hat das Elon Musk das Ganze vorgestellt und mit der KI von ihm, also Grok, die KI, fahren die Autos jetzt schon in manchen Städten in den USA schon rum. Fakt ist auf jeden Fall, dass das auch eine Funktion mit sich bringt, und zwar wenn die Leute einsteigen möchten, müssen sie ihren Personalausweis einscannen. Und wenn sie dann da einsteigen, dann weiß das Fahrzeug, wer da drin sitzt mit dem Personalausweis. Und eine Person wurde zum Beispiel eingeschlossen in das Auto und direkt zur Polizeistation gebracht, denn er hatte noch eine Strafe nicht gezahlt, weil er irgendwie geblitzt wurde. Also klingt natürlich cool und ist natürlich wunderbar, um Verbrechen, zu minimieren. Aber woher hat er diese Daten? Also datentechnisch möchte ich eigentlich ungern, dass einfach so eine Taxifirma weiß, ob ich gesucht werde oder nicht. Und was weiß er denn, was weiß er denn noch, wenn er weiß, dass ich gesucht werde? Das sind dann schon so Punkte, wo ich Angst vor hätte und nicht einsteigen würde, glaube ich.
0: Kerimciğim kısa bir şarkı arasına gidelim. 0177 977 2772. Sevgili dostlar, şifreyi ne zaman vereceksiniz diye soranlar var. Evet, bu haftanın hediye paketini kazanmak isteyenler, şarkıdan sonra şifreyle dönüşümüzü yapacağız. Kağıtları kalemleri alın, ikinci şifre birazdan geliyor. Bu hafta bütün hediye paketlerini kazanacaksınız. Hem Selda Bağcan konser bileti olacak içinde, doğum günü pasta çeki olacak, Roze Gül Mobilya'nın indirim çeki olacak ve yanında da belki düğünde takarsınız, belki saklarsınız diye bir çeyrek altın olacak. Haydi geliyoruz. Önce bir şarkı arası.
1: Ja, dann machen wir jetzt eine ganz kurze Musikpause, kommen danach wieder für euch zurück und geben euch das zweite Codewort raus, denn wie gesagt, ihr habt die Möglichkeit, diese Woche ein Viertel Gold im Wert, glaube ich, von 220 Euro muss das sein, zu gewinnen. Also deswegen gut zuhören, das Codewort euch merken und das Ganze bis Freitag aufschreiben oder halt euch merken und uns den Codewort oder den Codesatz dann im Endeffekt nennen und dann ein Viertel Gold gewinnen. Also auf jeden Fall sehr, sehr gut zuhören jetzt. Eine kurze Musikpause.

0: Radyo burası, Hamburg'un Halk Kanalı. Hoş geldiniz yeni gelen dostlarımız. Hepinize saygılar, sevgiler, güzel bir salı sabahı olsun diyoruz. Bu haftanın hediye paketinin ikinci şifresini veriyorum efendim. Hemen yazın bir kenara, tekrar etmeyeceğim. İkinci şifremiz gümüşse. İkinci şifremiz gümüşse. Kerim, söz sende.
1: Ja, das zweite Codewort ist dann auch von Kasim gerade gesagt worden. Auf jeden Fall gut notieren. Und dann habt ihr auch die Chance, wie gesagt, den ein Viertel Gold zu gewinnen. Nochmal, ich sag's auch gerne nochmal, Gemüse ist das zweite Codewort, was ihr euch merken müsst und am besten aufschreiben müsst. Und dann habt ihr dann am Freitag die Möglichkeit, das Ganze zu nennen und ein Viertel Gold zu gewinnen. Herzlichen Glückwunsch schon mal jetzt an die Gewinner. Aber jetzt geht's weiter wieder mit der ganz normalen Sendung wie immer.
0: Evet, şimdi TikTok'tan Gülseren ablam da beni takip ediyor. Benim çocukluğum bilir mahallemden, İzmir'den. Teşekkür ederim, günaydınlar gönderirim. Sevgili Kerim, şimdi geçtiğimiz pazar günü Wilhelmsburg'daki çocuklar için yapılan etkinliğe gidecektik. Trafikte gidemedim, geriye döndüm ya 3 saat sonra. Ondan evet. Sonra Cooper'la böyle bir kısaca dışarıda gezeyim dedim. Gezerken o dönemde de biliyorsun o gün Hamburg'un maçı vardı. İnsanları gördüm, yani konuyu oraya getireceğim şimdi, bekle. İnsanları gördüm, işte çocuklarını almışlar, eşlerini almışlar, Hamburg'un formalarını giymişler, tren istasyonunda, Munzburg'da gördüm. Bir sürü insan böyle çoluk çocuk maça gidiyorlar. Sonra kendi kendime dedim ki bizim Türkiye'deki futbol liglerinde neden hep erkekler var? Sonra akşamına da voleybolda Avrupa şampiyonu olunca kadınlarımız, oradaki voleybol maçındaki seyirci grubuna baktım. Hakikaten çocuklar, işte kadınlar, erkekler hep birlikte voleybol maçını izliyorlar. Bizdeki futbol maçlarında %99.9'u erkeklerden oluşuyor. Ben bunun sebebini de şeye bağlıyorum. Stadyumlardaki o küfürlü tezahürata bağlıyorum. İnsanlar eşleriyle, çocuklarıyla, kızlarıyla maçlara gitmeyişinin sebebi. Hatta bir de stadyumlara girerken insanların gerçekten yani sarhoş bir şekilde giriyorlar. Yani dışarıda tabiri yani düzgün mü bilmiyorum ama hani böyle kafa kıyak bir şekilde maça giriyorlar. Sonra maç arasında hakaretler, işte hakeme küfür, futbolcuya küfür, sanki ne geçiyorsa eline, oraya bir spor karşılaşması izlemeye gelmemiş de küfür etmeye gelmiş gibi bir ortam doğuyor. Almanya'daki gibi bira falan satışı serbest olsa Türkiye'de tahmin ediyorum ki seyirciler stadyuma girer, futbolcularla birlikte oynamaya başlarlar. Bu da etkili oluyor. Şöyle bir önlem alınmalı aslında. Stadyuma girenlere alkol metreyle üfleme yaptıracak abi. Alkol olan kimseye almasınlar maça. Bu nedir ya? Hakikaten bizim Türkiye'deki maçlarda sırf küfür var, hakaret var. Ama futbolda bu geçerli. Bakın voleybol seyircisine, bir basketbol seyircisine bunu söylemiyorum. Cidden kadınlar voleybolda Avrupa şampiyonu oldu. Çoluk çocuk oradaydık ya. Ne kadar güzel bir ortam. Ama şeye baktığımız zaman futbol sahalarına hep bir dövüş, hep bir saldırganlık. Çocukları kim götürür yani? Çocuklar korkar öyle bir yere girdiğinde diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz sevgili dinleyenler?
1: Ja, ein Thema, was es an sich, was sich auf sich hat, war was Kasim auch gerade nochmal nennt. Und zwar das Thema Fußball und die Zuschauer dazu. Denn ich sag mal, er war ja am Sonntag, wollte ja Kasim eigentlich auf eine Veranstaltung, auf den Flohmarkt, beziehungsweise auf die Kinderveranstaltung, und ist dann nach 3 Stunden irgendwann zurückgekehrt, weil er nicht nach Wilhelmsburg am Sonntag hin konnte. Auf jeden Fall lange Rede, kurzer Sinn. Er hat dann am Sonntag einige Zuschauer oder einige oder eine Familie gesehen, die gemeinsam das HSV-Spiel sich ansingen gegangen sind. Das war wirklich die Mutter, das Kind, der Vater und die Tochter, alle ganz normal mit dem Trikot. Und da ist ihm halt aufgefallen, wie das denn in der Türkei wäre. Und in der Türkei wäre das nicht so. Ich sag mal, in der Türkei gehen dann meistens immer nur Männer dahin. Und wenn sie dahin gehen, dann schreien sie erstmal und beleidigen erstmal alle mit den verschiedensten Beleidigungen, die möglich sind. Und im Stadion werden auch erstmal alle beleidigt. weil wenn man nicht der Mannschaft angehörig ist, dann muss man beleidigt werden. Das ist natürlich irgendwo, ich sag mal, lustig, wenn man so daran denkt, dass Leute sich einfach gegenseitig beleidigen, aber eigentlich auch traurig. Also das ist ja, ich sag mal, im Endeffekt ist das niveaulos. Und vor allem der Gedanke, dass hier in Deutschland ja, ich sag mal, der Bierverkauf frei ist und in der Türkei bei Fußballspielen nicht frei ist, will ich gar nicht wissen, was passiert, wenn Bier dann frei wäre oder Alkohol allgemein frei wäre. Wie dann die Menschen da rumsprechen würden, ob sie dich dann alle gegenseitig einmal beleidigen und dazu dann auch noch, ich weiß nicht, dich noch schlagen oder im besten Fall noch unten auf der Fläche auch noch Fußball spielen gehen. Also das klingt alles irgendwo lustig, aber ist eigentlich irgendwo schade, ne? Also dass man überhaupt so, über sowas sprechen muss und dass man über solche Themen, ich sag mal, sich Gedanken machen muss, ist schon traurig. Aber so ist das. Das ist der Unterschied zwischen, ich sag mal, einem Fußballspiel in Hamburg, was gespielt wird, und einem Fußballspiel, was in der Türkei gespielt wird oder in Istanbul gespielt wird.
0: Evet, telefonda en son mesaj atan dinleyicimiz. Günaydın.
2: Günaydın, hayırlı sabahlar.
0: Teşekkür ederim, nasılsın?
2: İyi, sağ ol. Teşekkür ederim.
0: İşte miyiz, evde miyiz, yoksa tatil devam mı ediyor?
2: Yok, tatil bitti Allah'a şükür. Hamburg'a döndük. Şu an en sondayım. Kahvaltı yapacağım.
0: Kahvaltı yapmaya geldim arkadaşlar. Kaç çocuk var? Osman Çetin hattın diğer ucunda sevgili dost. Dört çocuk var. Hiç onlarla böyle bir...
2: Dört tane.
0: Allah bağışlasın. Hiç onlarla böyle bir futbol karşılaşmasına falan gittiğin oldu mu?
2: Büyük olanla gittim. Asfalan sadına gittik. Maç vardı, Asfalan maçına gittim. Ha. Arada bir gitmeye çalışıyorum onunla. Büyük olanla.
0: Peki, doğum günlerde Türkiye'de hiç futbol karşılaşmasına gittin mi?
2: Ona gidemedim. Şeye çok istedim. Fenerbahçe geldiğinde çok istedim. Ben zaten Fenerbahçe'nin antrenman yaptığı şey benim eve çok yakındı. Gidemedik ona. Bilet bulamadık. Çok uğraştım. Göztepe şeyine gitmek istedim maçlarına. Evet. Hazırlık maçı dahil olsun.
0: Evet.
2: Yer yok, yer. Bilet bulamıyorum.
0: Evet. O kadar doluydu. Göztepe'nin seyircisi biraz fanatiktir. O yüzden maç olmak zordur.
2: Bizim yeğenler kombineleri var. Yeğenlerin. Onlar dahil bilet bulamadı yani.
0: Çocuklarla maça gidince en çok neye dikkat edersin?
2: Mümkün olduğunca yukarıda durmayı tercih ediyorum. Üst, yani yukarı katlarda. Aşağıya inmiyorum. Çünkü insanlar Türkiye'de biliyorsun... Bir iş, olay oldu mu kaos, herkes öne doğru yükleniyor, çocuklar eziliyor.
0: Evet.
2: İnsanlar buna dikkat etmiyor. Ben bu konuda çok hassasım, korkuyorum. Çünkü çocuklar, aileler çok oluyor. Mümkün olunca yukarı katlarda, üstlerde.
0: Evet. Mesela şimdi Hamburg Fenerbahçeliler Derneği'nden Himmet Keklikçi abimiz yazmış. İstanbul'da dediğin öyle değil diyor. İnsanlar aileleriyle maça gidiyorlar ama maalesef Anadolu takımlarında bir şekilde... erkekler daha çoğunlukta maça gidiyor diye o da beni bir anlamda öyle değil böyle diye düzeltmeye çalışmış. Çok doğru, teşekkür ederiz.
2: Doğru söylüyor, doğru söylüyor. Çünkü genelde erkekler gidiyor. Bayanları çünkü çok aşırı küfür olduğu için, çok aşırı kavga olduğu için. Çünkü ben 90'larda bir şey yaşadığımız için Göztepe Karşıyaka, Alsancak
0: Stadyumu'nda, evet, aman Allah'ım, bilirim.
2: Biz onlar

0: Bana çok garip geliyor. Peki Osman'ım çok teşekkür ederim. Afiyet olsun.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Sağ olasın.
1: Rica ederim.
0: Hoşça kal.
1: Sağ ol.
0: Görüşmek
1: üzere.
0: Sağ ol
1: İyi yayınlar.
0: kardeşim. Sağ ol. Evet Kerim.
2: Ja, das war ein Zuhörer war am
0: Osman Çetin.
2: Telefon und wir haben gerade darüber gesprochen, Osman Çetin beziehungsweise der Name, und wir haben gerade darüber gesprochen, wie es denn ist, so im Endeffekt, ob er denn mit seinen Kindern schon mal im Stadion war, und er ist sehr hier und da versucht er mit seinem großen Kind zum HSV-Stadion zu gehen und da die Spiele sich anzusehen. In der Türkei hatte er die Chance noch nicht, aber in der Türkei versucht er auch immer meistens ganz oben zu sitzen, weil man ganz unten meistens so ein bisschen zusammengedrückt wird, ne? Das ist ja die richtige Bezeichnung dazu. Schade, aber vielleicht kriegt er das ja auch noch in der Türkei, immer auf ein Spiel zu gehen, um den Vergleich auch mal zu sehen, ne?
0: Çok şeyimizi değiştirmemiz gerekiyor diye düşünüyorum sevgili Kerim. Yani kendi ailenizin yanında kullanmadığınız küfürleri gidip de stadyumda başka ailelerin yanında kullanmak, bilmiyorum, bana saçma geliyor. Ben dernekte de düzenli olarak maç izlerim. Televizyona ne kadar kızarsam kızayım, televizyonda izlediğim biliyorum maçı. Yani küfürle bir sonucu değiştirmiyor, ama tabii ki bu bizim toplumumuzda böyle. Belki başka toplumlarda da çok, yani sinir olabiliyoruz, bizi tahrik edebiliyor maçtaki oyun sistemi, hakemler, ama yani küfredince olay değişmiyor diye düşünüyorum. Kerim, kısa bir müzik arasına gidelim, ondan sonra tekrar burada olalım. 0177 977 27 72 bizim WhatsApp sesli yazılı mesaj hattımız, buradan bizlere ulaşabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarından, Facebook'tan, TikTok'tan canlı yayındayız ve Radyo Merhaba TV'deki yayını da, görüntüsünü sizlere oradan gönderiyoruz efendim. Uygulamamızı da indirirseniz seviniriz, özellikle iPhone telefonu kullananlar için şu an ücretsiz bir şekilde uygulamamızı indirebiliyorsunuz. Kerim, ben bir şarkıya gidiyorum, ardından buradayız, tamam?
2: Genau. Dann machen wir jetzt weiter mit einer Musikpause von Edem Delijil, kommen danach wieder für euch zurück. Es heißt, für euch dranbleiben, Message schreiben und uns gerne genau auf allen Plattformen versuchen auch zu folgen, auch da uns einmal zu liken. Das würde uns wirklich sehr freuen, wenn ihr uns denkt und uns auch gerne folgt. Jetzt lieber Kasim, eine Musikpause von der Edem Delijil, und danach kommen wir mit der Verabschiedung leider auch schon zurück.

0: Kerim'in seçmiş olduğu bu güzel şarkıyı dinledik. Kerim, sen İrem Derici'nin benim arkadaşımla ilk evliliğini yaptığını bilmiyorsun değil mi?
1: Yok.
0: Sen o zaman bizimle birlikte değildin. Hatta benim eski telefonumda bir videoları var. Video göndermişlerdi. Bu yani kahve makineleri var ya, kahve makinesinden kahve yaparlarken mutfakta resmini atmıştı sevgili Rıza. Rıza dedim vazgeç, geri dön falan, öyle bir espri yapmıştık. Evlendiler, bir süre sonra anlaşamadılar. Olmadı tabii, hayat böyle bir şey. Bazen insanlar yani bazen böyle oluyor. Ama İrem Derici'nin bu şarkısı hoşuma gitti. Güzelmiş. Yeni mi çıktı bu şarkı?
1: Biraz oldu çıkalı.
0: Ben ilk defa dinledim. Güzelmiş. Teşekkür ederim. İyi bir seçim yapmışsın.
1: Bir şey değil. Moin Hacı abi senin.
0: Kim o bana? Hacı abi mi
1: falan
0: demişler?
1: Ne bileyim. Moin Hacı abi yazmış.
0: Alper diye bir birisi bana. Tabii sakallar beyaz görünce normal.
1: Hacı oldun bak.
0: Teşekkür ederim. Sağ olsun. Allah razı olsun kardeşimizden. Sevgili dostlar, zaman çok hızlı ilerledi ve bugün de yayının sonuna geldik. Az sonra Arif Güven Showtime bizim internet radyomuzda sizlerle birlikte olacak. Kerim, dün Arif'le konuştum kısaca. Arif isyanlarda Fenerbahçe'nin yenilmesi onun çok zoruna gitmiş. Abi diyor, maçı izlerken diyor son dakikalarda bir iki tane daha atsın istedim Beşiktaş diyor. Çünkü diyor bu takım başka türlü kendine gelmeyecek diye. Arif sağlam bir Fenerbahçelidir. İzmir'den İstanbul'a maçlarına giden, yani iyi bir Fenerbahçelidir ama üzüldü. Neyse, futbolu da burada bitiriyoruz. Yayını da bugünlük burada bitiriyoruz. Hepinizin işi gücü rast gelsin. Her şey gönlünüzce olsun. Radyo FM 96'dan bizi dinleyenler teşekkür ederiz. Kablo Lay'ın TİDE TV'den izleyenler teşekkür ederiz. Radyo Merhaba uygulamasından dinleyenler, sosyal medya hesaplarımızdan hem izleyip hem dinleyenler, hepinize güzel bir gün diliyoruz. Her şey gönlünüzce olsun. Yine güzel bir Karadeniz şarkısını sizlere dinleterek veda edeceğiz. Şevval Sam söyleyecek. Bugünlük bizden bu kadar. Hoşça kalın, dostça kalın. İyi ki varsınız. İyi ki bizlerle birliktesiniz.
1: Von heute war's das von uns. Morgen um Punkt 9 Uhr heißt es wieder für euch Merhaba Hamburg. Also heißt es wieder für euch Tide Radio einschalten, Merhaba Hamburg einschalten. Passt auf euch auf, bleibt gesund. Und wenn es wieder morgen heißt Merhaba Hamburg, freuen wir uns auf euch. Bis dahin. Tschüss.

0: Speed Catering, Arif Güven Showtime'ı sunar.
1: Arif Güven Showtime. Arif Güven Showtime.
2: Demir parmaklıkların arkasına atılan Uslan Nasırsız bu kez de yattığı cezaevini soyup kaçtı.
3: 7 yıllık evli bir çift fazla temizlik yüzünden mahkemelik oldu.
4: Genç adam dedesini dolandırdı. Hem de bakın ne iç.
5: Büyük babasından çaldığı parayla sevgilisine silikon taktırdı.
6: Kız tarafı dünürlerden gelen meyve tepsisindeki muzları beğenmeyip nişanı bozunca...
1: Arif Güven Showtime.
7: Adana'da kocasına sinirlenen kadın, kocasını Uber şoförü diye taksicilere şikayet edip dayak attırdı.
8: Böylesi görülmedi. Ameliyatta karnında mala unuttular.
9: Arkadaşıyla birlikte kahveye gelerek büyük bardakta çay isteyen şahıs, çay parasını öderken 1 lira 50 kuruş verdi. Kahve sahibi büyük çayın 2 lira olduğunu söyleyince aralarında 50 kuruş fark için tartışma çıktı.
10: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin.
11: Sebep?
10: Arif Güven yayında.
11: Sevgili dinleyenler, hepinize merhabalar. Sevgiler, saygılar, kurban olduklarım. Duyduğunuz aslanlar gibi Arif Güven Showtime elbette bugün de radyonuzda. Bilen dostlar mutlaka biliyorlar. Programın çok çok başındayız. Uzun da bir maraton bizleri bekliyor. Gençlik. İyi misiniz? Madem programın çok çok başındayız, şöyle bir haliniz hatırınızı sormuş olalım. Umarım iyisiniz, umarım keyiflisiniz. Biliyorsunuz, kötü giden bir şeye dur demenin en doğru zamanı. Moral, motivasyon. Bak bir şey söyleyeyim mi? Hayat felsefeniz olsun, gerçekten söylüyorum. Zamanında Einstein dünyanın en kral tespitini yapmış canım kardeşim. Diyor ki, stresin en büyük sebebi günlük yaşamımızda anlayışsız insanlarla yaptığımız tartışmalardır. Dolayısıyla hiç böyle muhabbetlere girmeyin. Zamanın geçtiğini hakikaten söylüyorum. Hatta zamanın hızlı geçtiğini bir kez daha farkına varın. Vallahi söylüyorum, Mere takvim sayfalarında durduğu gibi durmuyor canım kardeşim. Şöyle bir bakıyorsun, T diyorsun ya. Yıllar geçiyor. Yaşlanıyoruz tabii canım. Yaşlanıyoruz deyince Japonya'da yaşlı nüfusun genel nüfusu oranı %29'u geçmiş. Dedim doğrudur kardeş, adamlar ölmüyor çünkü ya. Dur oğlum dur. Memlekette ne oluyor diye bitiyor. Gezegende ne oluyor diye bitiyor. Mümkün olduğu kadar elbette anlatacağız. Bir afyonu patlatalım. Bir teşekkürname kısmını böyle bir aradan çıkartalım. Ne diyoruz? Bugün de bizlerle birlikte olmayı tercih eden bütün dinleyenlerimize canı gönülden gençlik. Çok çok teşekkürler valla. Malumunuz bizlerle birlikte olmayı tercih eden bu sefer de bütün esnaflarımıza hayırlı işler, bol kazançlar, çok çok paralar kazandınız. Babacım ne kadar güzel bir gündü o gün ya dediğiniz günlerden biri olsun. Seyir halinde olanlar, gazasız, belasız, cezasız yolculuklar. Bu arada arabası olan arkadaşlara hemen şunu da hatırlatmakta fayda var. Yavrum bu nedir, hakikaten söylüyorum ya. Şimdi egzoz gazı emisyon ölçümü ile birlikte araç muayene ücreti sabah sabah, hani bu saat itibariyle moralinizi bozmak istemem ama başlar başlamaz ağlama oğlum Arif Güven. Babacım nasıl ağlamayayım ya? Her şey ateş pahası, hakikaten söylüyorum. Bak dünyada kira artışında gençlik birinci sıradaymışız ya. Vallahi söylüyorum, dünyada kira artışında birinci sıradayız. Hatırlıyor musunuz çok önceden ne bileyim böyle televizyon reklamları vardı, banka reklamları vardı ya. Kira öder gibi ev sahibi olmak diye böyle bir laf vardı abi. Hakikaten kira öder gibi ev sahibi olmak diye bir laf vardı. Şimdi yavrum hakikaten söylüyorum, ev sahibi olur gibi kira ödüyoruz yani. Bir de bunun bonusu var malumunuz, biliyorsunuz. Şimdi artık kira öder gibi aidat ödüyoruz ya. Bu ne ya? Dur oğlum dur. Çok karamsar başladın. Anlatırım kurban olduğum. Ne diyelim? Bugün de bizlerle birlikte olmayı tercih eden bütün emniyet mensubu arkadaşlarımıza, asker kardeşlerimize, jandarmamıza, sağlık çalışanlarımıza, Arif Güven bak biz de çalışıyoruz be abi diyen herkese Allah kolaylık versin baba. Ve tabii ki de olmazsa olmazımız klavye kahramanı arkadaşlarımız. Vallahi sağ olun, billahi sağ olun. Yine programa girmeden önce vermişsiniz gazı bana, vermişsiniz gazı bana. Vallahi. Şu anda o kadar çok gaz aldım ki zeplin gibiyim yemin ediyorum yani. Tencere. Teşekkürler. Klavye kahramanı arkadaşlarımız, dostlar. Şimdi muhtemelen bu kadar açılmış artık yeterli olmuş olsun. Biliyorsunuz 1-2-3 tıp diyoruz ve anasına babasına saatlere başlıyoruz. Ben hazırım. Eğer siz de hazırsanız canım kardeşim 1-2-3 tıp diyelim, yolculuk başlasın. 1-2-3 tıp.
12: Selam Arif. Heh. Seninle güne başlama çok güzel. Londra'dan selamlar.
13: Selamun aleyküm abilerin en güzeli. Aykırı İstanbul mi? Tuzla'dan.
14: Selam araştırmacı, radyocu, Allah. Arif Güven. Hayırlı yayınlar, hayırlı işler. Yoklamayı al bir zahmet. Belçika'dan sevgiler, saygılar.
15: Nasıl avonos? Tarlada çalışıyoruz.
11: Canım kardeşim, Kapadokya'ya selam olsun.
16: Arif, seni herkesin geleceği yerden dinliyorum. Bilmem anlatabildim mi?
11: Diyor ki, selam Arif, seni herkesin geleceği yerden dinliyorum. Bilmem anlatabildim mi diyor. Şimdi nereden geliyor? Antakya'mızdan geliyor. Fakat canım kardeşimin şu anda gösterdiği manzara herkesin geleceği yer dediği için mezarlık kurban olduğum ya. Bildiğim mezarlıkta böyle bir video çekmiş. Daha doğrusu mezarlığın yan tarafından arabayla geçerken. Eyvallah, kurban oldum.
17: Burası Mersin Silifke.
11: Mersin Silifke.
17: Konya Karayolu. Tanışırken seni dinliyorum.
11: Allah razı olsun canım kardeşim benim. Çok çok teşekkür ederim.
1: Arif Güven. Showtime.
18: Arif Güven.
11: Sevgili dinleyenler, malumunuz benim en sevdiğim bölüme geldik. Öncelikle sosyal medya adreslerimizi hemen şöyle bir paylaşalım. Sıkı takipçiler mutlaka biliyorlar. Bilmeyen arkadaşlar da isterlerse not alabilirler. Canım kardeşim, bak şimdi sosyal medya adreslerimi veriyorum ya. Ne kadar efendi oldum fark ettiniz mi sevgili dinleyenler? Herkes beni takip etsin diye. Kurban olduklarım 0530-071-4355. Malum Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Hadi bir daha 0530-071-4355. Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Aynı zamanda bizi Instagram'dan takip etmek isteyen arkadaşlarımız varsa Instagram adresimiz elbette belli. Programımızın adıyla bize ulaşabiliyorsunuz. Arif Güven Showtime yazdığınızda elbette çıkacaktır. Başka? Facebook yayını sayfamız tabii ki de mevcuttur. Arif Güven Showtime. Twitter, evet Arif Güven. Twitter'e Arif Güven. Şimdi dur bakalım memlekette ne oluyor diye bitiyor. Bu az önce bahsettiğimiz konuyla alakalı. Dedim ki sabah sabah hakikaten söylüyorum, bu sabah bu gerçekle karşılaşmak zorunda kaldım. Egzoz gazı emisyon ölçümüyle birlikte araç muayene ücreti. Yavrum herhangi bir parça takmıyorlar, herhangi bir tamir yapmıyorlar yani. Dedim bu ne ya? Aa bak. Geçen ay yaptırdım. İstasyonun başından girip sonundan çıkması 10 dakika sürmedi. Uzman maaşına da gerek yok. Ortalama standart bir insanın çok kolay kontrol ettiği şeyler için korkunç faiz fiyatlar. Üstelik de o kadar kalabalık gidiyor. Resmen para basıyorlar. Ya bir de bir şey söyleyeceğim. Şimdi sizden gelen mesajlara bakacağım da konu hazır buraya kadar gelmişken bu faiz fiyatı falan her şeyi geçiyorum abi. Her şeyi geçiyorum. Aracımın yönetmeliğe uygun ve sağlam olduğunu ispatlamak için ben niye para ödüyorum arkadaş? Yani... Evet abi, düşününce böyle bir tuhaf gelmiyor mu yani? Benim arabamın yönetmeliğe uygun ve sağlam olup olmadığını ispatlamak için ben niye para ödüyorum abi? Hem de zorunlu olarak, yani bunu ispatlamam isteniyor. Ve bunun için de ücret ödüyorum yani. Şaka değil mi ya? Ama gerçek. Dur oğlum, daraltma dünyamızı. Anlaştık. Var var, güzel haberler de var. Bakalım şu yoklamaya. Kurban olduğum. Abi ben de buradayım. Beni de yaz. Sağlıklı, mutlu, kahkaha dolu. Ey kurban olurum be. Enes'im, canım kardeşim benim. Hoş geldin. Enes'in mesajıyla başladık. Antalya City'de merhabalar, merhabalar. Uşak'tan sevgiler patron. Bugün de seninle birlikteyiz. Eyvallah, kurban olduğum. Kapadokya'dan bir selamımız var. Hatta fotoğraflı bir selamımız var. Bakayım. Çok çok teşekkür ederim. Senin sesini duymak inşallah. Ay uğur getirir. Hadi öyle olsun inşallah. Uğur getirsin. Bu ne? Dur bakayım. Senin ilk fotoğrafını buldum. Tövbe yarabbi, tövbe ya. Dinleyiciler, ben hakikaten söylüyorum ama annem dedi gitme dedi. Baksana sen de dinleyiciler dalga geçer dedi. Ben rahmetli zamanında dinlemedim. Dinleyiciler bende dalga geçiyor. Bir fotoğraf yollamışlar da. Çocuk anne karnında. Malibunuz elinde şişe var. Senin küçüklüğünü buldum ya. Dediler bana. Zamanında dediler. Kurt koca ince dediler. Şaka bir yana. Düzce'den selamlar. Özleştik. 380 Nazarım, kurban olduğum, çok çok teşekkürler. Mehmet Ali abimiz olmazsa olmazımız. O da bugün bizimle birlikte. Buyurun Balıkesir Bandırma'dan selamlar üstad. Eyvallah canım kardeşim benim. Selda yollamış. Balıkesir. Bu ne, dur bakayım. Biga. Ah tamam. Bilecik'ten merhabalar. Bugün de iş yerinde seninle birlikteyiz. İyi yayınlar diliyoruz. Hiçbir şey yapamazsınız. Pardon ya, dur dur dur. Yozgat'tan selamlar abi. Kurban olurum. Mardin'imiz bizimle birlikte. Ay kurban olurum ya. Canım Mardin'im, çok çok teşekkür ediyorum. Buyurun. Afyonkarahisar. Eyvallah, kurban olduğum. Bir fotoğraf var. Nereden geliyor? Görebiliyor muyuz? Silifke. Eyvallah canım Silifke. Manisa'dan Salih. Bugün de seninle birlikteyiz. İyi yayınlar. Canım kardeşim teşekkürler. Kurban oldum. Buyurunuz. Yine hoş geldin kulaklarımıza. Mutluluk dağıtıyorsun Arif Paşam. Londra'ya sevgiler saygılar. Kurban oldum. Geldim. Kral hoş geldin. Hayırlı yayınlar. Sevgi ve saygılarımla 139 Nevzat kardeşim. Eyvallah Almanya'dan. Ömer'im canım kardeşim. Teşekkür ederim. Buyurunuz. Elbistan dinlemede. Ay kurban olurum. Elbistan. Buyurun. Konya'dan selamlar abi. Bizim için bir şarkı çalar mısın diye başlayan bir mesajla gereken cevabı veriyoruz zaten biliyorsunuz. Adana burada. Eyvallah kurban olurum. Ünye'den selamlar patron. Bu ne? Dur bakayım. 1, 2, 3, 4. 4 kişi şu anda arabada seyir halinde. Nereden geldiğini görebiliyor muyuz? Bakayım daha önceki yazışmalara. Yalova. Eyvallah kurban olurum. Merhabalar. Çayırovası'ndan Sedat ben. Ben de buradayım abi. Kolay gelsin. İyi yayınlar. Çok çok teşekkürler. Gençlik yine toparlanmışız. Vallahi söylüyorum. Teşekkürler. Tuzla Tolga. Hoş geldin. Bu ne? Gözlükler. Arif abi programını tarif edecek güzel söz kalmamış. Kusura bakma çok teşekkür ederim. İstediğin tüm güzellikler seni bulsun. Abi bize döner nasıl olsa. Ay kurban olurum ya. Muharrem Tokat'a selamlar saygılar canım kardeşim. Var mı daha mesajlarımız? Var. Gençlik bir nevi yoklama yapıyoruz. Şu anda sesimi duyan arkadaşlarımızdan ricamız şudur. Baba buradayız seni dinliyoruz şeklinde siz de böyle bir kısacık bir mesaj yollayabilirsiniz. 0530 071 4355 malum Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Bir tık daha mesajlara bakacağız. Aynı zamanda birazdan haber başlıkları gelecek. Canım kardeşim kurban olduğum sen yeter ki hiçbir yere ayrılma.
18: Arif abi Manavgat'tayım şu an. Her gün bu yolda seni dinliyorum. Ben Alanya'dan Volkan.
19: Selam Arif. Burası Lüleburgaz, Somurta Köyü. Doğadayız, baş başayız.
20: Arif, Adana'dan Didem ben. İş yerindeyiz, sizi dinliyoruz.
21: Arif, Şakran Çolakoğlu sitesinde seni dinliyoruz. Selam ve sevgilerimle.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
2: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitisprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitisprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
4: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.
5: Arif Güven Showtime.
6: Arif Güven Showtime.
1: Speed Catering katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime devam ediyor.
5: Arif Güven Showtime.
7: Arif Güven Showtime.
8: Ben mi sen mi? Kurban oldum beraber bayanlar baylar.
9: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
8: Canım kardeşim, böyle bir videomuz var. Şu videoya bir bakabiliyor muyuz? Şu anda herhalde büyük bir ihtimalle ya kamyon ya tır kullanıyor.
10: Selam Arif.
8: Evet.
10: Sakarya'dan Emre ben.
8: Sakarya.
10: Şu an İstanbul'dan Ankara'ya doğru seyahat ediyorum.
8: Eyvallah.
10: Seni severek dinliyoruz. Gerçekten iyi ki varsın, iyi ki yayındasın, iyi ki yanımızdasın. Seni seviyoruz.
8: Canım kardeşim benim, sana da kazasız belasız yolculuklar olsun inşallah. Nereden? İstanbul'dan Ankara'ya doğru şu anda seyir halindeymiş. Buyurun bakayım, bu nedir?
10: Devam et.
8: Evet ya, bu sürekli devam et diyen hani, değil mi? Evet. Almanya'dan bir şan, çok çok teşekkür ederim. Vallahi söylüyorum. Bakalım. Abi paralar, ben de buradayım. Sen orada olduğun sürece çok çok teşekkür ederim. Eşinim Hollanda'ya selamlar olsun. Hakikaten söylüyorum ya, bir fotoğraf gelmiş şimdi. Diyor ki, doğum günü hediyesi benzin aldım, kafalar pırıl pırıl abi. Hakikaten ya. Bir şişe benzin şu anda hediye edilmiş. 64 uşak, geldim buradayım. Canım kardeşim Ali'cim, hoş geldin. Bakalım. Bak TÜV konusunda diyor ki, Almanya'da yaşıyormuş, biz burada 108 euro ödüyoruz. İlginç, hakikaten söylüyorum. Ala'dan takipteyiz, iyi yayınlar, kurban olduğum. Kazasız belasız. Tuzla'dan Nurgül burada, teşekkürler. Çandarlı dinlemede diye böyle bir fotoğrafımız da var, teşekkürler. Canım Çandarlı, bir fotoğraf daha var, dur bakalım. Kulaklıklar kaynaklanmış gibi oldu. Senin sayende patron Amsterdam Remzi. Ay kurban olurum. Çok çok teşekkürler. Bakalım. 28 İbrahim burada abi. Eyvallah canım kardeşim. Toparlandık. Vallahi söylüyorum. Baya bir buradayız yani. Akçay'dan selamlar. Nazilli olmazsa olmazımız, teşekkürler. Karaman'dan selamlar abi. Bugün de seninle birlikteyiz. Canım kardeşim, mesaj yollayan herkese çok çok teşekkürler. Merhabalar Arif abi. Antakya Diit Express'ten selam. Emin'cim teşekkürler. Bu ne ya? Hiç okumuyorsun abi bizi. Okuyorum canım kardeşim. Sadece Arif abi diye gelen bir mesaj var. Bu ne? Hatay Antakya'dan selamlar. Hasan, eyvallah kurban olayım. Vallahi var. Nevşehir'den Gakkoş Biroğlu. Sevgiler saygılar abi. Adamın dibisin. Çok çok teşekkür ederim. Nevşehir'den Gakkoş Biroğlu. Bu nereden? Ceylan Pınar'dan selamlar. Sadece bu kadar gelmiş. Teşekkürler dostlar. Ara ara elbette mesajlara bakacağız. Şimdi memlekette ne oldu ne bitti ya? Haberler. Olmazsa olmazımız elbette. Var mı oğlum güzel haberler ya? Birazdan mı? Peki birazdan haber başlıklarına şöyle bir bakacağız. Var, kötü haberler de var, iyi haberler de var. Mümkün olduğu kadar kulaklarınıza getirmeye çalışacağız. Canım kardeşim biliyorsun, yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatı diyoruz. Yıllardan beri ne yaptığımız konusunda hiçbir fikrimizin olmadığını da söylüyoruz. Tabii canım. Çiçeğim, ben o yüzden bu radyo programını yapıyorum. Bak bilmiyorum çünkü. Bak biri çıksa desek ya birader sen ne yapıyorsun orada dese, cevap veremeyeceğim. Diyeceğim ki hakikaten ya, kendimi sorgulayacağım. Diyeceğim ne yapıyorum ben ya. Belki de Ne bileyim, şu alkışlarla iyice gaza geldim, bu saçmalığa son vereceğim ama yani. Evet abi. Kimse bir şey demiyor. Dolayısıyla ben de radyo programı yapmaya devam ediyorum. Ayrılmayınız. Minicik bir mola. Moladan sonra kurban olduklarım Arif Güven Showtime elbette hala radyonuzda.
11: Selam Arif abi, Erzincan'dan sevgiler, tarladayız.
12: Tekirdağ Malkara'dan selam Arif. Millet Antalya'da plajda, biz burada Arifiyat'tayız baba ya.
8: Valla.
12: Kolay gelsin.
13: Merhaba Arif, iyi yayınlar. Mermerciler Tuzla İstanbul.
14: Çanakkale Biga'dan Arif abi, köylerde ekmek dağıtıyorum. Seni dinliyoruz yollarda.
15: Merhaba Arif abi, günaydın. Ben de buradayım, Çayırova'dan Sedat.

0: Modern Showtime.
1: İşler sarpa sardığında mali bulunuz. Aslanlar gibi Arif Güven Showtime. Elbette radyonuzda. Bakayım. Ne oluyor ne bitiyor memlekette? Elbette üç kağıt haberlerimiz var. Dolandırıcılık haberlerimiz var. Bu arada bizlerle birlikte olan, sesimizi duyan avukatlar, özellikle sizler aman dikkat. Çünkü şu anda dolandırıcıların hedefi bir nevi sizmişsiniz gibi gözüküyor. Çok da basit bir sistem. Açık ve net söyleyeyim bak şimdi. Ne oluyormuş biliyor musunuz avukatlara? Hedef olarak kendine avukatları seçti. Telefon hırsızının ilginç yöntemi. İstanbul'da son bir ay içerisinde polise başvuran 12 avukat telefonlarının bir dolandırıcı tarafından çalındığını söyleyerek şikayetçi olmuş. Ve tüm avukatların hikayeleri de birebir aynı. Nedir peki? Durum nedir? Durum şu. Kendisini şirket sahibi olarak tanıtan bir kişi tarafından telefonla avukatlar aranıyor. Diyor ki işte ben bilmem ne şirketinin sahibiyim. İş görüşmesi için de lüks bir restorana avukatı davet ediyorlarmış. Sözde şirket sahibi yemeğin ardından, bu arada yemek de yeniliyor. Yemeğin ardından telefonumun şarjı bitti. Şoförümü aramak için sizinkini kullanabilir miyim diyor ve telefonu alıp konuşur gibi yaparak kayıplara karışıyor. Sistem bu kadar basit. Hem senin telefonunu alıyor hem de hesabı sana kilitliyor gidiyor. Kendisini şirket sahibi olarak tanıtan bir kişi telefonla avukatları arıyor, iş görüşmesi için lüks bir restorana davet ediyor. Sözde şirket sahibi yemeğin ardından telefonumun şarjı bitti, şoförümü aramak için sizinkini kullanabilir miyim diyor. Telefonu alıp konuşur gibi yaparak kayıplara karışıyor. Asayi Şube Müdürlüğü Yan Kesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği kamera görüntülerini incelemiş. Görüntülerdeki kişi daha önce dolandırıcılık, gasp ve uyuşturucu madde kullanmaktan poliste bu arkadaşın aynı zamanda 10 tane de kaydı varmış. Sinan G olduğu ortaya çıkmış. Polisler Sinan G'yi gözaltına aldığı avukatlar tarafından teşhis edilen Sinan G, sevk edildiği nöbetçi mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Abi oturmuş bunu düşünmüş. Demiş ki ya ben bu hani şimdi telefon araklamam lazım. Nasıl araklayayım? Demiş ya o avukatları arayayım. Bir de böyle bir şık giyineyim. Güzel bir restorana bunları davet edeyim. İş görüşmesi. Adam bunu düşünmüş ya. Nasıl? Vallahi adam bunu düşünmüş. Ve böyle avukatları dolandırıyormuş. 12 tane avukatın telefonlarının bir dolandırıcı tarafından çalındığı ortaya çıkıyor ve bütün avukatların hikayeleri de birebir aynı. Vallahi temiz iş. Mis gibi yemeğini ye. Hem hesabı kilitle hem telefonla el koy. İşte bunlara basına suyuna taşına toprağına kurban oluruz dediğimiz memleketimizin haberleri. Canım kardeşim. Şimdi günün konusunu bugün erken vereceğim. Çünkü sağ olsun var olsun dinleyenlerimizden birisi. Twitter'daki benim bu paylaştığım yazıyı, daha doğrusu hani ne denir buna çiçeğim? Bunun bir adı var ya. Yani durum paylaşım mı? Hani sürekli yıllardan beri yazdık öyle duruyor. Çünkü bu eskiyi böyle bilenler bilir. Bir Zeki Müren şarkısıdır. İşte benim Zeki Müren diye bir şarkı vardır. Bir nevi orada böyle söylemiş olduğu bir söz vardı. Ona benzetiyorum kendimi. O yüzden Twitter'a böyle bir şey yazdım. İsmim Mesut. Göbek adım Bahtiyar. Yıllarca hep böyle bildiniz siz. Mesut Bahtiyar'dan şarkılar dinlediniz. Bunu yazmışım abi zamanında. Öyle kalmış. Abi bu ne demek diyor. Bu eski Zeki Müren şarkısıdır canım kardeşim. Şimdi buradan yola çıkarak da günün konusunu vereceğim. Şimdi elbette burada WhatsApp'tan gelen mesajlarınıza bakıyorum ama tek tek sizin WhatsApp durumunuzda ne yazdığını bilmiyorum. Şimdi soralım bakalım arkadaşlarımıza. Vallahi günün konusu bu olsun. Ya Twitter'da o sabitlediğiniz ya da WhatsApp'ta yazdığınız böyle hani durumunuz var ya, durumunuzun abi hani orada ne yazıyor? Bunu soralım arkadaşlarımıza. İster Twitter ister WhatsApp. WhatsApp ve Twitter durumunuzda şu anda ne yazıyor? Bazı arkadaşlarımızın hiçbir şey yazmıyor olabilir. Benim Twitter'da hiçbir şey Twitter'da yazıyor. WhatsApp'ta yazmıyor galiba değil mi? WhatsApp'ta bir şey yazmıyor abi. Bakalım. Bazen çünkü gerçekten söylüyorum çok enteresan yazılara denk geliyorum yani. Günün konusu bu olsun. WhatsApp ya da Twitter. Bilmiyorum hangisini kullanıyorsunuz ama oradaki durumunuzda ne yazıyor? 0530-071-4355 biliyorsunuz. Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Canım kardeşim, kurban olduklarım. Yazınız, yollayınız.
2: Hayat zor bir serüven. Seni seviyorum Arif Güven.
3: Aha parım aparım gökten yıldız kaparım. Gökten yıldız kaparım. Senin gibi radyocuyu baş tacı yaparım. Baş tacı yaparım.
4: Arif Güven. Güne başlamak için güneş, sürdürmek için Arif Güven lazım.
3: Babadan, zeytin dededen kalmalı, programcı adam dediğin Arif Güven gibi olmalı.

0: Güven Showtime reklamlardan sonra devam edecek.
1: Arif Güven Showtime.
2: Radyo merhaba, reklamlar.
3: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg, telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
4: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
4: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.
5: Arif Güven Showtime.
6: Kaldırabildiğin kadar eğlence, malumunuz Arif Güven Showtime elbette radyonuzda. Memlekette ne oluyor ne bitiyor, dur bakayım. Mesajlar, gençlik, bu ne? Kurban oldum, yok be böyle bir durum. Hep böyle mutluluşun diye gelen bir mesaj vardı. Yavrum şöyle söyleyeyim, mutluluğu çorba yapmışlar, benim elime çatalı vermişler. Yani, dedim. Bu beni anlatan söz abi. Valla mutluluğu çorba yapmışlar, elime de çatal vermişler. Ben de çabalıyorum işte. Mutlu olmak için, anlatabiliyor muyum? Biz şimdi haberlere bakalım. Memlekette ne oluyor ne bitiyor, şöyle bir haberler. Şuna bir bakalım çiçeğim. Üzerinde geçersizdir yazan 80 bin dolarla 20 ton mal aldı diye böyle bir haber var. İstanbul'da Nijerya uyruklu bir kişi üzerinde geçersizdir yazan 80 bin dolarlık sahte banknot verdiği Türk iş adamından 20 ton ekmek mayası satın aldı. Dolandırıldığını son anda fark eden iş adamı polise giderek şikayetçi oldu. Elin Nijeryalısı gelip bizim memlekette bizi mi dolandırıyor? Ha vallahi mı? Bakırköy'de iddiaya göre A.D isimli bir iş insanı 13 Eylül pazartesi günü 3 yıldır ticaret yaptığı Nijerya uyruklu A.A.I.A. isimli... Bayağı Nijeryalı arkadaşın isimde kol kabarmış, yemin ediyorum. A.A.I.A. isimli kişiyle ekmek yapımında kullanılan 20 ton ekmek mayası alımında anlaştı. Daha önce de A.A.I.A. Ya bu çok komik olmuyor mu ya? A.A.I.A. Ha? Hasan Can gibi oldu. Velhasıl daha önce de bu arkadaşla iş yapmışlar. Gıda maddesi satın almış bu bizim iş adamı. 20 ton ekmek mayasının ilk ödemesine karşılık 20 bin. İkinci ödemesinde 80 bin. Toplamda 100 bin dolar ödeme aldı. A.D bir süre sonra 100 bin dolardan 80 bin doların sahte olduğunu anladı. Dolandırıldığını anlayan, yavrum sahte olduğunu nasıl anlamasın? Üstünde gerçekten de söylüyorum. Burada fotoğrafta var. Geçersizdir yazıyor yani. Dolandırıldığını anlayan A.D polise haber verdi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri Nijerya uyruklu A.A.I. Ben bu arkadaşın ismini söylerken hakikaten şey diyorum. Eşek gibi anlıyormuş gibi çıkıyor değil mi? A.A.I.A. Gözaltına aldığı zanlının üzerinde yakalandığı sırada 802 adet daha sahte dolar ele geçirildi. Önceki gün adliyeye sevk edilen şüpheli haydi bir daha A.A.I.A. Kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmış. Vay be. Vay işte. Adam geçersizdir yazan sahte 80 bin dolarla 20 ton mal almış. Ya da almaya çalışmış artık, neyse. Uy uş. Ne diyeyim. Babacım bu nedir ya? Selamlar Londra'dan. Koncacım hoş geldin. Anne ve babasını arıyordu. 19 kardeş olduğunu daha öğrendi. Durduk yere başını belaya sokmuş ya. Bu nedir bakalım mı şimdi mi? Birazdan mı? Bakalım ya, dur. Kendisinden 2 yaş büyük ablası Hülya ile birlikte 20 Mayıs 1988'de İzmir Karşıyaka'da cami önüne bırakıldıklarını belirten Vedat Alexander isimli bu arkadaşımız anne ve babasını bulmak için Müge Anlı'ya çıkıyor. Haber Global'ın aktardığı duruma göre ekonomik sıkıntılarından dolayı terk ettiklerini belirtilen bir de not bulmuşlar bu iki kardeşin yanında. Karşıyaka yetimhanesine bırakılmış, 14 Mayıs 1988'de Alman bir çift tarafından bu arkadaş evlat edilmiş. 2 yıl önce evlatlık olarak büyüdüğü bu kentte mesela işte eşi ve çocuklarıyla birlikte orayı da terk ederek başka bir yere yerleşen Vedat kardeşimiz, kimseyi suçlamak istemiyorum. Gerçek kimliğimin peşindeyim. Yıllar geçse de annemin beni camiye bıraktığı, bırakırken diyor kucağına, sana ihtiyacım var, sadece sen beni kurtarabilirsin oğlum diye beni öptüğü an aklımdan çıkmıyor diyor. Ne olursa olsun ailemi bulmak istiyorum diye konuşmuş ve soluğu Müge Anlı'da almış. 33 yıldır görmediği anne ve babası ne kadar güzel ki bulunmuş. Canlı yayına bağlanan baba bu Vedat kardeşe ablasını kendisinin cami avlusuna bıraktığını, yanlarında bulunan notu da kendisinin yazdığını söylemiş. Şu anda 11 çocuğu olduğunu söyleyen baba. Yavrum 11 çocuk nedir ya, Allah sabır versin. Anneleriyle ayrı olduklarını söylemiş. Genç adamın annesine de dakikalar içerisinde ulaşılmış. Yayına telefonla bağlanan anne fotoğraftaki çocukların kendi çocuğu olduğunu söylemiş. Anne 8 çocuğunun daha da olduğunu söylemiş. 11 babada var, 8 de annede var. Oldu sana 19 ekstradan kardeş kardeş. Bir ablası olan Vedat toplamda 19 kardeşi olduğunu daha öğrendi. Oğlum sen yandın lan, hakikaten söylüyorum, yandın. Bak şimdi 19 kardeş var. Muhtemelen bütün sülale Almanya'ya gitmek için bu çocuğun tepesine binecek abi. Sen mis gibi yaşamışsın, 35 yaşına gelmişsin. Ondan sonra ne zorun var abi? Devam et hayatına ya. Zaten düzgün olsalardı babacığım bırakırlar mıydı? Bırakmazlardı. Ne diyeyim ya? Bir an düşündüm de kendimi empati yapıyorum ben böyle haberler karşısında. Abi düşün yani. Babamı buluyorum, 11 çocuğu daha var. Annemi buluyorum, 8 çocuğu daha var. Bir anda 19 kardeş oluyorum. Vallahi ilginç. İşte bunlar hayatın gerçekleri, gençlik. Deriz ki sakın bir yere ayrılmayın.
5: Arif Güven Showtime.
7: Erzincan'dan Murat ben. Vallahi pazartesi günleri sen olmasan bu pazartesi sendromunu biz atlatamayız abim be. Teşekkürler abi.
8: Abi sen de bizim gibi 8-5.30 çalış. Yoksa 3 saat bize yetmiyor abi ya. Sensiz akşam olmuyor abi.
9: 2 ileri bir geri bitmez bu Arif Güven serüveni. Ben Yalova'dan Yavuz abi, dinlemeye devam.
5: Arif Güven Show.

buradayız. Yettik gari sevgili dinleyenler. Haberler. Bu arada mesajlar geliyor. Çok çok teşekkür ederim. Gençlik valla. Oy maşallah. Dur bakayım. Evet, yayın dışında okur musun? Nurgül Küçük. Okudum. Birazdan geri dönüş yapacağım bu konuyla ilgili, bilginiz olsun. Şimdi günün konusunu bir kez daha hatırlatmış olalım. Dostlarımıza sorduk, dedik ki Çiçeğim, sizin WhatsApp'ınızda, sizin Twitter'ınızda durumunuzda ne yazıyor? Bazen çok enteresan şeyler yazabiliyor. Ki arkadaşımızın 10 numara 5 yıldız tespiti vardı. Dedi ki abi, sevgilim varsa ya da yeni evlenmişsen işte o durum iletisine tarihten başka bir şey yazmak yürek ister dedi. Yani cesaret ister dedi. Evet, ama enteresan olanlar da var. Baya bir mesaj toparlanıyor. Şimdi haberler. Ha, şuna bir bakalım ya. Sevgili dinleyenler, şimdi ara ara böyle haberleri okuyor. Biliyorsunuz değil mi, işte hani araç alıyor. Arabanın işte ön tarafı bilmem kaç model çıkıyor. Arka tarafı bilmem kaç model çıkıyor. Bunu çok sonradan fark ediyor. Buna benzer bir dünya.

0: 7000 liraya satın aldığı otomobilin iki farklı aracın birleşiminden oluştuğunu öğrenince şok oldu. Aracın ön kısmının benzinli, arka kısmının ise dizel olan bir araca ait olduğu ortaya çıktı. İstanbul Üsküdar'da internet üzerinden gördüğü ikinci el otomobil ilanı için ilan sahibiyle görüşen İsa Kaya, aracı satın alarak eve dönüş yaptığı esnada aracın motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Aracı tamirhaneye götüren Kaya, yaklaşık 6 ay boyunca satın aldığı otomobilin çıkarttığı farklı arızalar nedeniyle defalarca tamirhanenin yolunu tuttu. Buyur. 6 ay boyunca abi uğraşmış sürekli. Kaya son gittiği ustanın söylediği sözler sonrası ise hayatının şokunu yaşadı. İddiaya göre İsmail Kaya'nın 150 bin lira vererek aldığı, neymiş arabanın markası? Volvo. Volvo marka otomobil iki farklı aracın birleştirilmesiyle oluşturulmuş. Kaya'nın aldığı otomobilin ön kısmı 2013 benzinli bir araca ait iken... arka kısmı 2014 dizel araca ait olduğu ortaya çıktı. Yaşanan olay sonrası satıcı ile iletişime geçmeye çalışan mağdur İsa Kaya herhangi bir sonuç alamadı. Arabanın ön tarafı benzinli 2013, arka tarafı dizel 2014. Arabanın arkası daha yeniymiş birader ya. Tabii canım, biri 7 biri 8 yaşında. Tabii canım. Yaşadığı olay sonrası hayatının şokunu yaşadığını belirten İsa Kaya, internet üzerinden gördüğüm ilan sonrası araç sahibiyle görüşerek aracı satın aldım. Arabayı satın alan kişi beni ekspertize götürdü. Orada araçta herhangi bir sorun olmadığını söyledi. Kaya, sanırım anlaşmalıymışlar. Arabayı aldıktan sonra eve dönerken daha ilk gün arabanın motoru yanmaya başladı. Yazık, günah, yemin ediyorum ya. Tamir ettirdik. Sonrasında sürekli olarak arıza vermeye başladı. Son gittiğim araba tamircisi ise durumu fark edince her şey ortaya çıktı. Meğerse iki farklı aracı birbirine yerleştirip tek mu araba yapmışlar? Aracın önü benzinli, arkası diyor dizel. Aracı bana satan kişiyle iletişime geçmeye çalıştım fakat kendisi de bu durumu kabul etmedi. Olayı bilmediğim için diyor, aracı arızalarından dolayı milyarlarca lira da masraf yaptım. Son olarak aracı ekspertize götürdüm. Raporumu alarak avukat tuttum. Mahkeme yoluna gideceğim. Vallahi şaka gibi, hakikaten söylüyorum ya. Ha? Ne güzel değil mi? İki farklı araba. Arabanın ön kısmının 2013 benzinli, arabanın arka kısmının 2014 model mi dizel olduğunu öğreniyorsun ya. Şimdi bu araba benzinli mi? Dizel mi? Benim kafa karıştı abi. Bu araba neyli gençlik? Ha? Bu araba neyli olmuş oluyor şu anda? Ön kısım motor orada. 2013 benzinli, arka kısım 2014 benzinli abi. Dizel. Ya gençlik. Arabada 3 kağıt. Aa bak. Sahte avukat diye bir şey olur mu ya? Sahte avukat. Var, bir dünya haberimiz var. Şimdi verilmesi gereken elbette bir molamız var. Canım kardeşim, kurban olduklarım, günün konusuyla ilgili zaten hani paylaşımı yapmıştık. Bir daha söyleyelim. WhatsApp'ınızda, ya da WhatsApp ben kullanmıyorum diyorsanız, Twitter'ınızda, hadi onu da kullanmıyorsanız Facebook'unuzda biliyorsunuz durumunda böyle bir şeyler yazıyor. Sizin durumunuzda ne yazıyor? Bunu sorduk. 0530-071-4355 Arif Güven Show Time WhatsApp numarası. Abi benim durumumda şu yazıyor deyip hani ben tek tek şimdi aramayayım buradan, siz yazın yollayın.
1: Merhaba Arif. İyi yayınlar. Çandarlı'dan dinliyorum.
2: Selam Arif, Almanya A1 otobanından sevgiler.
1: Selam Arif abi, Amsterdam burası abi.
3: Selam Arif, merhaba, ben Hollanda'dan Esin. Seni dinlemek

0: Güven Showtime reklamlardan sonra devam edecek.
1: Arif Güven Showtime.
2: Radyo merhaba, reklamlar.
3: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
4: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
4: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.
5: Arif Güven Showtime.
6: Arif Güven Showtime.
7: Speed Catering katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime.

Süper keyifli fotoğraflar gelmiş ya. Çok çok teşekkür ederim. Kurban oldum. Erol'um. Günün konusu malumunuz, dostlarımıza verdik. Dedik ki Facebook'unuzda, Twitter'da ya da ne bileyim abi WhatsApp'ınızda durumunuzda ne yazıyor? Bunu sorduk arkadaşlarımıza. Bakalım ne yazıyormuş. Benim WhatsApp'ta bilmediği için değil, bazen çok bildiği için susar insan yazıyor. Aklı kısa olan kişiye uzun cevap veremeyiz yazıyor bende. Ne direkt atar. Buyur, bunu görmüştüm ben ya. Hayat kısa, kuşlar uçuyor yazıyor abi. Evet ya, enteresan şeyler yazıyor. Mardin yazıyor abi. Ay kurban olurum ya. Canım kardeşim benim. Bakalım. Twitter'da bir şey... Ne? Twitter'da şey yazıyor abi. Biz kötü alışkanlıkları olan iyi kalpli adamlarız yazıyor. Vay, güzelmiş ama. Hakikaten söylüyorum. Bu da benim Arif kardeşim. Ağaçlar ayakta ölür yazıyormuş. Mehmet abim, kurban olduğum, çok teşekkür ederim. Bakalım. Abi Twitter'a sabitlediğim yazı değişmediğini biliyorum ama aynı değilim. Değişmediğini biliyorum ama aynı değilim. Saygılar. Eyvallah, kurban olduğum. Bu ne? Dur bakayım. Vay be, helal olsun. Mustafa Kemal Atatürk yazıyor abi. Güzel. Bakalım arkadaşlarımız neler yazmışlar. Bakayım. Yeryüzü aşkın yüzü olunca evet yazıyor. Sevda aynen böyle yollamış. Çok orijinal bir şey yazıyor. Kimse çalmasın diye sana yazmıyorum Arif Güven. Ne yazıyor ya? Ben bulurum şimdi. Allah Allah. Tıkla bakayım abicim. Ne yazıyormuş? Çok orijinal. Valla orijinalmiş. Çünkü şu İngilizce okuyamıyorum yani. Sen de Brutus, öyleyse yıkıl Sezar yazıyor. O ne demekmiş ya? Vay kurban olurum. Önderim valla çok güzelmiş. Diyor ki bak, Atatürk'ü sevmeyen birisiyle muhatap olmayın. Atatürk'ü sevmeyen sizi hiç sevmez yazıyor abi. Eyvallah. Ya bu İngilizce yazan arkadaşlar yollamayınız. Nedir? Bunu anlamadım da hakikaten söylüyorum bak. Diyor ki annemi çok üzdüler ama sabah kalkıp kahvaltı hazırladı. Bu sözün ağırlığını anlatamam abi. Benim aynen böyle yaşıyor. Allah Allah, var demek ki sende bir hikayesi. Egonu Lego yaparım. Oturur oynarsın yazıyor abi. Evet ya, böyle atarlı yazanlar da var. Bak yazmış işte. Müge yollamış. Egonu Lego yaparım, oturur oynarsın. Deniz yollamış. Benim WhatsApp'ımda baktım doğruymuş yazıyor abi. Sadece bu kadar diyor. Allah Allah, niye istinaden? Buyur. Pelin yollamış ama nasıl becerdiyseniz bunu. Tersten yazıyor ya. Sıkıntı yok. Her şey yolunda yazıyor ama tersten yazıyor. Yani valla. Pınar yollamış. Benim WhatsApp'ımda bir insana yapılacak en büyük kötülük onu bir umudun içine hapsetmektir yazıyor abi. Eyvallah, birilerine bir atar var anladığım kadarıyla. Değiştirme vakti gelmiş olabilir yazıyor. Toprağın altında düz yatmak için toprağın üstünde dik durmak yazıyor. Dik durmak lazım yazıyor. Vay güzel. Adanalı, kurban oldum. Ne güzelmiş ya. WhatsApp'ında o yazıyormuş. Toprağın altında düz yatmak için toprağın üstünde dik durmak lazım. Güzel. Ne yapalım yazıyor sadece abi. Bu kadar yazmış. Yaşamak gecenin tüm karanlığına rağmen buğulu bir cama güneş çizebilmektir yazıyor. Melike, güzel, umuda dair. Umut ek, beklentin olmasın, o zaman belki hayal kırıklığı yerine bir mucize yaşarsın yazıyor. Ayşe yollamış. Yaşarken anlaşılmaya mecburum yazıyor abi. Evet gördüm. Buyur. Tuna yollamış, güzelmiş abi. WhatsApp'ımda yazıyor abi. Zamanla akıllanıyor muyduk, yaşlanıyor muyduk? Vay be. Evet bu güzelmiş ya. Zamanla akıllanıyor muyduk, yaşlanıyor muyduk? Vay be. Bu da güzel. İbrahim yollamış. Benim WhatsApp'ımda cennet ümidi içinde cehennem hazırlıkları yapıyoruz yazıyor abi. Cennet ümidi içinde cehennem hazırlıkları yapıyoruz. Güzel. Özgürlüğümün geldiği gün, o gün ölmek yasak yazıyor. 5 yıldır aynı doğum günümde bunu paylaşıyorum abi. Eyvallah, kurban olduğum. Çok
çok alakasız şeyler de yazıyor anladığım kadarıyla. Mehmet'im bunu anlamadım, teşekkür ederim. Evet, kurban olduklarım, WhatsApp'ınızda, Twitter'ınızda ya da Facebook'ta, bilemem artık hangisini kullanıyorsanız, durumunuzda ne yazıyor? Bunu sorduk arkadaşlarımıza. 0530 071 4355 Maluf Güvenç All Time WhatsApp numarası. İngilizce ya da başka bir dilde yazanlar yollamasınlar.

Güven Show'da. Buradayız. Bakalım ne oluyor, ne bitiyor. Bu nedir? Sen sorana kadar ben yazmışım Twitter'a diye baktım, mutluluk zamanı yazıyor. Şu zamandaki duygularımda ne kadar tezat demiş. Değişim şart. Fırtınalar devirmedikçe ağaçlar ayakta ölür yazıyor. Güzel. Bu ne bakalım? Paşam, ilginç olanları story'de paylaşır mısın? Mümkün olduğu kadar, hani bugün biraz zor ama elbette ilk fırsatta tabii ki de. Niye olmasın? Mutlu ol deme. Ben doğuştan mutluyum. Hakikaten Mersin, mutlu musun canım kardeşim? Güzelmiş abi. Tövbe yarabbim ya. Abi senin WhatsApp'ında şu yazıyor olabilir. Senin sesin güzeldir. Bir 70'lik söylesene. Abi benim WhatsApp'ımda müsait yazıyor. Evet, bazılarında sadece müsait yazıyor. Gerekmedikçe rahatsız etme, yazma gibi şeyler de yazanlar var. Tövbe yarabbim ya. Bak Face'de bu yazıyormuş. Aşkından oldum nezle. Nezlemi sildim 32 metre bezle yazıyor abi. Instagram'da babamın annemi öptüğü dünyada sen neyin tribindesin ha, anladım. Evet evet. Babamın annemi öptüğü dünyada sen neyin tribindesin yazıyor. Güzel. İstediğini oku abi. Evet, bu gelmişti zaten. 3 gram aklınız var, o da nakil. Güzel. Kalbin temizse hikaye mutlu biter. Herkes ölecek yaştadır. Güzel. Sana senden başka yardım edecek yokmuş gibi yaşa. I love you. Bakalım arkadaşlarımızın WhatsApp'ında, Twitter'ında durum iletişimde ne yazıyor? Kalbim hala yaralı bu konuda abi. Görünce üzüleniyorum. Eyvallah canım kardeşim. Buyurun, Pınar yollamış. Yaratılışları razı etmek için yaratılmadık. Güzel, olabilir. Sen aşıksın arkadaş yazıyor. Vallahi mı diyorsun ya? Aşıksın. Aşıksın. Filmler sadece stüdyolarda çekilmez yazıyor. Vay güzelmiş ya. Filmler sadece stüdyolarda çekilmez. Ya. Sevgi iyilik diye yazıyor. Ne kadar ekmek o kadar köfte yazıyor. Babacım ya. Barış yollamış. Aa güzelmiş bak. Burhan yollamış. Benim WhatsApp'ımda bu yazıyor abi. Kuş ölür, sen uçuşunu hatırla. Aa güzel, vallahi güzel. Eğilsem bile devrilmem yazıyor abi. Simge'nin yankı şarkısının sözleri yazıyor. Serpil ne demekse bu? Akın var, güneşe akın. Güneşi zapt edeceğiz. Güneşin zaptı yakın yazıyor abi. Önce kendini ayıp etmeyeceksin. Sonra mı? Sonra sıra başkasına gelecek yazıyor. Mükemmel bir tanrımız var yazıyor. 4 yıl olmuş abi yazalı demiş. Eyvallah canım kardeşim benim. Göğsümden içeriye yokluğun sızıyor yazıyor. Abi direkt kapak bu ya. Vay güzel, bu şarkı sözü değil miydi ya? Bütün insanlar suçlu değildir ama bütün hayvanlar masumdur yazıyor. Eyvallah be kurban olduğum. Nazırım çok güzelmiş vallahi. Dediğimiz gibi Twitter'ınızda, WhatsApp'ınızda, artık ne kullanıyorsanız, Facebook'killerde durum yazınızda ne yazıyor? My life, my rulers. Benim hayatım, benim kurallarım demek değil mi bu? Evet abi. Benim çünkü soy ismi kural olan bir arkadaşım var. Malibunuz, o koluna bunu yazdırmıştı abi. My life, my rulers. Son parti mi birazdan? Ha? Birazdan peki. Son parti birazdan bir daha bakacağız. Dediğimiz gibi Facebook'ta, Twitter'da, WhatsApp'ta, artık bilmiyorum ne kullanıyorsanız, durum iletişimde ne yazıyor bunu soruyoruz.

0: Radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
1: Yeni bölümler. Yeni bir macera.

0: Yeter'in katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime reklamlardan sonra devam edecek.
1: Arif Güven Showtime.
2: Radyo Merhaba, reklamlar.
3: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg, telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
4: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northone, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northone güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northone.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
4: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.
5: Arif Güven Showtime.
6: Arif Güven Showtime.
1: Speed Catering katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime reklamlardan sonra.

son parti mi bakıyoruz, son parti bakıyoruz. Dediğimiz gibi Twitter'ınızda, WhatsApp'ınızda ya da işte Facebook'ınızda durumunuzda ne yazıyor? Yaprak Döker bir yanımız, bir yanımız Bahar Bahçe yazıyor abi. Aslan yollamış, çok çok teşekkürler. Bakayım. Hayat kısa ve kuşlar sizi hiç umursamıyor. Kendinize gelin yazıyor abi. Eyvallah. İçimiz bir dolap değil ki, açıp kapatalım yazıyor. Eyvallah. Bakayım. Yavrum Çince bir yazı yollamışlar ya. Daha İngilizceyi çeviremedik oğlum. Çince'yi nasıl çevirelim ya? Ne yazıyor burada Çince? Matarama suko mu yazıyor? Ne yazıyor abi? Bilmiyorum ki. Bir lokma ekmeğim var. Bir gram aklım, iğne ucu kadar zevkim. Annem var. Ağaç yapraklarında daha güzel ve Allah burada yakındadır. Bu mu yazıyor ya? Harika yazıyor bende. Sadece harika demiş. Adım da harika abi çünkü. Eyvallah canım kardeşim. Mesele ölmek değil. Ölmeden iddiamızı yaratmak yazıyor. Bu ne, dur bakayım. Bir sabah gelecek kardan ayrılık yazıyor. Her gün güneş doğar. Yeter ki açık olsun perdeler yazıyor. Güzel. Umuda dahi şeyler de var. Hayatta en önemli olan hala yaşıyorken asla geç olmadığına inanmaktır yazıyor. Sabret, şükret, seyret yazıyor. Güzel. İngilizce yollayanlar var. Çiçeğim, yollamayınız. Bu nedir, dur bakayım. Derya yollamış. Kenetlenmişsin kalbime ilmik imlik. İşlenmiş gibisin hasretinle yüreğime. Nereye böyle? Bileyim söyle. Şarkı söz mü? Bu ne? Anlamadım ki. Güzel günlerde bizi görecek yazıyor abi. Eyvallah kardeşim. Vay, evet, ben bu sözü biliyorum ya. Bu söz hakikaten güzel bir sözdür. Karga ile kelebeğin aşkı bir olur mu? Kargaya 150 yıl hüzün bu diyor. Evet abi, güzel sözdür bu. Bir çiçek tarlasına dönüştürebilir miyim? Aylardır önünde durduğum bu ip dipsiz uçurumu yazıyor. Karamsarmış. İçindeki çocuğa sarıl, sana insan anlatır şarkı sözü, o yazıyormuş. Ahmet yollamış. Benimkinde sadece yardırıyor yazıyor abi. Yardırıyor ne ya? Düşen yaprakları değil, açan çiçekleri konuşalım. Aa, hakikaten güzelmiş ya. Yemin ediyorum güzelmiş. Düşen yaprakları değil, açan çiçekleri konuşalım. Hoşuma gitti. Yavrum, bakıyorum şimdi, tövbe yarabbim. Yani eyvallah, bir şey demiyorum da yani... İsim Tuncay İngilizce yazıyor. İsim Bilal İngilizce yazıyor. Yavrum yani niye Türkçe değil bunlar ya? Buyur. Hava yollamış. Çok kötü şeylerin çok kötü zamana denk gelmesi çok kötü oldu. Güzelmiş abi ya. Çok kötü şeylerin çok kötü zamana gelmesi çok kötü oldu. Nefes alıyorsak umut vardır abi yazıyor. Eyvallah canım kardeşim. Olduğum şeyle olmadığın şey arasında, hayal ettiğim şeyle hayatın beni yaptığı şey arasında bir boşluğum. Bu da çok kafa karıştırıcı olmuş. Bu hakikaten neymiş ya? Olduğum şeyle olmadığım şey arasında, hayal ettiğim şeyle hayatın beni yaptığı şey arasında bir boşluğum. Oğlum, kamyoncu musun nesin ya? Kusurlar güzelliktir. Delilikse zekidir. Ve tamamen saçma biri olmak tamamen sıkıcı biri olmaktan iyidir yazıyor. Güzel. Murat, bu klişedir biliyorum. Dünyanın en pahalı şeyi güvendir. Ucuz insanlar bunu karşılayamaz. Evet, bunu biliyorduk. İçimde kaynayan bir mahşer var yazıyor abi. Bize kalmayacak dünya için çok yorulduk yazıyor. Güzel, mantıklı. Bak WhatsApp'ında şey yazıyormuş ya. Merhaba, ben WhatsApp kullanmıyorum yazıyor. Ama bunu WhatsApp'ta yazıyor yani. Buyur, Adem yollamış. Benim WhatsApp'ımda bu yazıyor abi. Titanic batarken keman çalmayı öğrendim yazıyor. Yavrum toparlayalım artık, yavaş yavaş toparlanma hazırlıkları. Dur bakayım. Ben Turgay. Kimseyi özleyecek kadar çok sevmiyorum. Sevmiyorum kendimi yazıyor. Güzel. Thank you.
Bu da güzelmiş. Facebook'umda yazıyor abi. Sahte okey gibisin. İşe yararsa ıstakamdasın. Instagram'ımda Nevzat Arkeolojik Hizmeti Özgürlüğü Sever yazıyor. Güzel. Hayatın içinde her şey varsa içimde sen varsın yazıyor. Vay. Evet, bir fotoğraf var. Malumunuz İzmir rakımla ilgili. Hani yükseklikten bahsediyoruz da buzlu olsun yazıyor. Bak, güzel bir tespit diyor ki. Abi Facebook ne düşünüyorsun diyor. WhatsApp durumun ne diyor. Malum biliyorsunuz. Sevgili olsa bu kadar ince olmazdı. Güzel. Eşimin WhatsApp'ında evli mutlu çocuklu yazıyor. Evet ya. Son parti dedik, artık toparlanalım gençlik, hakikaten söylüyorum. Bu kadar.

0: öğretmenimizmiş muhtemelen. Demiş ki sevgili öğrencilerim saat 20'den sonra mesaj atıp aramak için çok geç bir saat. İyi günler dilerim. Benim de bu yazıyor diyor. Hocam selam olsun. Önce dost kazanın, para kolay yazıyor. Bir gün bana aşık olman dileğiyle yazıyor. Bir gün bana aşık olman dileğiyle. Siz nasıl rol yaparsanız ben de öyle senaryo yazarım. Sıkıntı yok yazıyor. Hep kapaklar abi, hep kapak. Sevmek çay gibidir, sevilmek şeker gibi. Bizim gibi eyvallah kurban oldun, teşekkürler. Evet artık bu kadar yeterli. Şimdi minicik bir mola vereceğim. Moladan sonra Malibunuz memlekette olup bitenlerle ilgili yine haberler haberler haberler. Burada olacağız. Gençlik kurban olduklarım sakın hiçbir yere tabii ki de ayrılmayın.
1: Manavgat Side'den Hayrullah ben. Bir gün zengin olursam endeki radyoyu satın alacağım, sana 7/24 yayın yaptıracağım, haberin olsun.
2: Arif abi ben Yalova'dan Tayfun, hakikaten moral kaynağısın.
3: Arif abi ben Düzce'den Murat, karayollarında sürekli seni dinliyoruz abi, saygılar sevgiler.
4: Seni dinlediğim her gün güzel geçiyor, emeğine sağlık, ağzına sağlık.
5: Arif abi biz hapşıralım, sen çok yaşa be abi.
6: Arif Güven Showtime. Arif Güven Showtime.
0: Bir alkış alabiliyor muyuz grubun olduklarım? Yes. Dostlar, yollamış olduğunuz bütün mesajlar için gerçekten söylüyorum. Çok çok teşekkürler. Bu kadar yeterli olmuş olsun. Malumunuz memlekette ne oluyor diye bitiyor haberler haberler haberler. Nerede kaldık kurban olduğum, dur bakayım. Cinsel saldırı sanığı Musa Orhan'ın duruşmasına katılan sahte avukatın ifadesi şok etti. Sahte avukat diye bir şey var ya. Hadi bakalım. Malumunuz Batman'ımızın Beşir ilçesinde intihar eden İpek Er 18 yaşında cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan eski uzman çavuş Musa Orhan'ın duruşmasına avukat cübbesiyle girmeye çalışan polisin dikkati sonucu yakalanarak gözaltına alınan sahte avukat. Kurban olduğum Abdurrahman Buğday 42 yaşında tutuklandı. Nasıl cesarettir bu ya? Cübbeyi giyiyorsun, sahte aklı. Peki ne iş yapıyormuş bu arkadaş? İnşaat işçisi olduğu belirtildi. Ne cesaret abi ya. İnşaat işçisi olduğunu belirttiği savcılık ifadesinde küçüklüğümden beri avukat olmak istediğimden cübbeyle adliyede dolaşmaktaydım dedi. Sahte avukat girdiği bir boşanma davasında zaptı imza da attığını söyledi. Yavrum bu mudur ya? Sonra diyoruz ki niye böyle kararlar çıkıyor? Siirt Adliyesi'nde 16 Eylül'de 18 yaşındaki kıza cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla hakkında dava açılan eski uzman çavuş Musa Orhan'ın yargılandığı duruşmada salonuna avukat cübbesiyle girerken polisin dikkati sayesinde yakalanan ve dolandırıcılık suçundan tutuklanan Abdurrahman Buğday'ın başlatılan soruşmada ifadesi ortaya çıkmış. Demiş ki... Kamu görevini usulsüz olarak üstlenme, resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık gibi farklı suçlardan 16 kaydı varmış bu arkadaşın. Ama adliye bir avukat gibi geziyor. Şüphelinin adliyede işlem yaptığı belgeleri incelemeye alan polis, Abdurrahman Buğday'ın irtibatlı olduğu kişileri de tespit etmeye çalışmış. Tutuklanan Abdurrahman, inşaat işçisi olduğunu belirttiği savcılık ifadesinde, aslında hukuk bitirmedim, avukat değilim ancak küçüklüğümden beri avukat olmak istediğimden uzun zamandır avukat cübbesi ile farklı adliyelerde dolaşmaktayım demiş. Buğday Siirt Adliyesi'ne geldiğinde Musa Orhan'ın yargılandığı duruşmadan bilgisinin olmadığını, bu duruşmaya girme kastıyla adliyeye gelmediğini de ileriye sürmüş. Demiş ki ona denk geldim ya, ben geziyorum zaten yani. Abdurrahman Buğday ifadesinde Siirt Adliyesi'ndeki duruşma sırasında boşanma protokolünü avukat olarak ibraz ettiğini, zaptı da imza attığını ifadesinde dile getirmiş. Demiş ki, aile mahkemesi önünde FB isimli bir kadınla karşılaştım. Kendisine sosyal hizmetlerin avukatı olduğumu söyledim. Bu sırada üzerinde cübbe de vardı. Ben herhangi bir şekilde kendisinden para istemedim. Anlaşmalı boşanma için yardımcı olabileceğimi söyledim. Hanımefendi de kabul etti. Avukat H.Ç. daha önce tanımıyordum. Olay günü Siirt bürosunda gördüm. H.Ç.'yi kendimi Tunceli Barosu avukatı olarak tanıttım diyor. Böyle kolay oluyor mu bu işler ya? H.Ç.'ye boşanma davasını anlattığımı, kendisinden yardımcı olmasını istedim. Bunun üzerine avukat H.Ç.'nin bürosuna F.B. ile eşi O.B. gittik. Avukat H.Ç. protokolü hazırladı, tekrar diyor adliye geldim yani... Aile mahkemesinde bulunduğumuz sırada bana FB'nin avukatı mısınız diye sordular. Ben de evet avukatıyım dedim. Bu sırada da diyor üstümde cübbe vardı. Duruşma sırasında boşanma protokolünü avukat olarak ben ibraz ettim. Duruşma zaptına da imza attım. İmzayı kabul ediyorum diyor yani. Abi ne güzelmiş ya. Küçüklükten beri demiş ben avukat olmak istediğim için cübbeyi giyiyorum, öyle atliye atliye geziyorum. Hani biriyle denk gelirse, bir iş verirse de yapıyorum yani. Ve şimdiki bu baktığı dava, daha doğrusu girdiği dava, baktığı demeyelim de, ne kadar konuşulan bir davaydı biliyorsunuz değil mi? Vallahi bilmiyorum ya. Bu nedir? Zurnacıyı davul tokmağıyla hastanelik etti diye bir haber olur mu ya? Samsun'da bir düğünden dönen zurnacının yolunu kesen baba oğul davul tokmağıyla darp ettikleri adamın 10 bin lirasını gasp ederek kaçtı. Oğlum sen de zurnayla vursaydın ya. Texas ya. Hele bir haber var bak, birazdan okuyacağım onu da. O hepten enteresan yani. Samsun'un Kavak ilçesindeki düğünde zurna çalan HG 53 yaşında. Eğlence sonrası düğün sahibi tarafından araçla evine götürüldüğü sırada ilk adım ilçesi Çatalarbut mahallesinde yolu kesiliyor. Kendisi gibi zurnacı olan MS ve davulcu olan oğlu OS'nin davul tokmağı ile darp ettiği HG kendi imkanları ile Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi'ne gidiyor. Tedavi altına alınan iki çocuk babası 15 yıllık zurnacı HG kendisine saldıranların cebindeki 10 bin lira parayı da gasp ettiğini söylüyor. Ya tövbe yarabbim, hani olay elbette ciddi bir olay ama zurnacıyı davul tokmağıyla hastanelik ettiler diye haber olunca da ne bileyim arkadaş. Oy oy, havasına suyuna taşına toprağına kurban oluruz dediğimiz memleketimizde birazdan böyle bir F5 yapıyoruz. Malum yazıyor yazıyor haberleri gelecek.
7: Annem beni markete gönderdi. Seni dinleyeyim diye arabayla çıktım. İlk başta nereye gideceğimi unuttum. Sonra markete girdim. Ne alacağımı unutmuşum. Annemi arayayım, ne alacaktım diye sorayım dedim. Telefonu evde unutmuşum.
8: Benim lafımı dinlemeyen inat. Ben de seni tüm marabata dinle diyorum. Gerçekten çok iyi geliyorsun insan huzuruna.
9: Abilerin kralı, seviyoruz seni. Arif abi, Cihan ben, Pendik'ten. Saygılar, sevgiler abi. Saygılar, sevgiler abi.
10: Şehir söner, biz yanarız Arif abi. Ne olur be, gecelerde bir program yapsan. Sıkılıyoruz artık.
6: Arif Güven, Showtime.

0: Arif Güven Showtime reklamlardan sonra devam edecek.
1: Arif Güven Showtime.
2: Radyo merhaba, reklamlar.
3: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg, telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
4: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northone, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northone güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northone.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
4: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.
5: Arif Güven Showtime.
6: Arif Güven Showtime.
1: Speed Catering katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime devam ediyor.
5: Arif Güven Showtime.
7: Yazıyor.
8: Güven evet abi, yazıyor.
7: Yazıyor haberleriyle devam.
8: Buyurunuz. Al bak, habere bak. İstanbul'da, sadece bir şey söyleyeceğim. Yani şimdi habere bak ya. İstanbul'da faslı gaspçılar Ürdünlü genci bağlayıp... İstanbul, faslı gaspçı, mağdur Ürdünlü 15 gün boyunca kırbaçla işkence yaptılar. İstanbul'da faslı iki gaspçı Ürdünlü genci kaçırdıktan sonra evlerini ve ayaklarını bağlayarak 15 gün boyunca kırbaçla işkence yaptı. Gaspçıların o anlarını görüntüleyerek gördükleri... Allah Allah, fidye istemişler. Yavrum hakikaten söylüyorum, bu ne iş ya? Haberde tek Türk herhalde kameraman var yani... Göçmen göçmeni diye böyle bir haber, işte daha doğrusu bir laf var ya, bunu da söylemek istemiyorum. Geçelim ya, vallahi çok sıkılıyorum ama bu nedir ya? Memleket hakikaten söylüyorum. Orta Doğu'nun hesaplaşma yerine döndü abi. Bu ne abi? Faslı gaspçılar, Ürdünlü gençler, yer yer Türkiye, İstanbul yani... Bir faslı çetemiz eksikti. Gençlik faslı çetemizde olmuş artık yani. Oy oy. Bu nedir bakalım? Eğri Minare neden eğri? Araştırması başlatıldı. Allah Allah. İlginç. Aksaray'da Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat'ın babası 1. Gıyasettin Keyhüsrev tarafından 1221-1236 yıllarında yapılan cami yanındaki minarenin neden eğik olduğu yönünde Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı. Eğri minarenin baştan mı eğri yapıldığı yoksa sonradan mı eğildiği araştırılacak. Bu mudur hikaye? Ha? Bunu araştıracakmışız. Bu minare neden eğri? Yavrum, camiye sormuşlar. Minare neden eğri diye. Bu öyle bir şey değildi ya, özür dilerim. Değil. Al. Sigortasının yaptırılmadığını söyleyen garson ustabaşını rehin aldı. Gerginiz abi, Manavgat'ımızda. Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir restoranda sigortasının yatırılmadığını söyleyen garson ustabaşının boğazına bıçak dayayarak rehin aldı. 4 saat süren rehin olayında ustabaşının kaçmasıyla garson yaka paça gözaltına alındı. Herkes gergin ya. Vallahi söylüyorum. Antalya'da bir restoranda garson olarak çalışan Kamil Tarık A. gece saat 04.30 sıralarında mutfak bölümünde ustabaşı Lütfi Salman'ın boğazına dayadığı iki bıçakla rehin aldı. İş yeri sahibinin sigortasını yapmadığını iddia eden Kamil Tarık A. ustabaşının hiçbir suçu olmadığını, sigortasının yapılmaması nedeniyle böyle bir şey kalkıştığını, ustabaşının da hiçbir şeyden haberi yok zaten. Olay yerine gelen polisler yaklaşık bir saat boyunca Kamil Tarık A.'yı ustabaşını bırakması için ikna etmeye çalışsa da başarılı olamadı. İş yerinden çıkarak ustabaşının boğazında bıçak dayalı şekilde çevre yoluna geçmeye çalışmış gibi. Texas abi. Bu ne? Dur bakayım. Turist kadının yaptıkları polisi bile şaşırttı. Hemen bizim topraklara uyum sağlamış. Ne olmuş? Ne yapmış bu turist kadını? Tokat'ta bir akaryakıt istasyonunda ısınma hareketleri yapan turist uyruklu kadının daha sonra otomobilini tekmelemesine kimse anlam veremedi. Edinilen bilgiye göre Tokat kent merkezinde geçtiğimiz gün akşam saatlerinde bir akaryakıt istasyonunda olay yaşanıyor. Otomobilin deposunu dolduran kadının kredi kartının bakiye yetersiz olması nedeniyle tahsilat yapılamıyor. Pompa görevlileri yabancı uyruklu kadınla iletişim kurmakta zorlanırken devreye polis girdi. Bu sırada spor hareketleri yapmaya başlayan kadın direkt deliye bağlamış ya. Kadın otomobilini ayağıyla tekmeleyerek etrafta dolaşmaya başladı. Daha sonra eli ile otomobiline dokunarak tuhaf hareketler yapan kadının o anları güvenlik kamerasına yansıdı. Romanya uyruklu olduğu öğrenilen kadın polis merkezine götürüldü. Akaryakıt istasyonu müdürü şikayetçi olmaması üzerine kadın velhasıl salındı. 420 TL'lik yakıt masrafı. Şimdi dur, arabalardan falan bahsetmişken, yakıttan bahsetmişken şunu da söyleyelim. Modifiyeli araç sahipleri buluştu. Bak şimdi. Demişler ki aracımız isyan ya da yani bizim amacımız toplanma amacımız bir isyan değil. Ya da demişler bir protesto falan kesinlikle değil. Ama bu arkadaşlar modifiyeli araç sahipleri kesilen cezalara tepki göstermiş. Nerede olmuş hikaye? Trabzon'da İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerinin şehir genelinde abart egzoz ve modifiyeli araçlara yönelik denetimleri sürdürülürken modifiyeli araç sahipleri ise son günlerde yedikleri cezalara tepki göstermek ve seslerini duyurmak için Atatürk alanında toplanarak bir açıklama yapmışlar. Demişler ki vatanını, devletini, bayrağını, ülkesini, askerini ve polisini seven gençler olarak amacımız isyan ya da protesto kesinlikle değildir. Yavrum niye toplandınız o zaman? Biz bu şehrin çocukları olarak araçlarımızdaki gerek modifiyeli gerek modifiyesiz sade araçlara yazılmış olan haksız cezalara bir nevi de olsa sesimizi duyurmak istiyoruz demişler. Başka biri de Trabzonlu gençlerden biri de demiş ki 15 Temmuz'a emek vererek yapılan modifiyeli araçları tankların önüne çekerek müdahale eden gençlerin artık sesini duymaları lazım demiş. Abi ne 15 Temmuz'muş yemin ediyorum, bak modifiyeli araç sahipleri bile bunun ekmeğini yemeye çalışıyor. Daha önce biliyordunuz ya da biliyorsunuz bilmiyorum ama cam filmiyle alakalı böyle bir şey vardı. Bildiğin abi cam filmini de 15 Temmuz'a bağladılar. Dediler ki biz 15 Temmuz'da bu arabalarla tankın önüne çıktık. Ey işte Cumhurbaşkanım duyun bizi, cam filmimizi ellemeyin dediler ya. Bak bu modifiyeciler de aynen böyle söylemiş çocuk. 15 Temmuz'a emek vererek yapılan modifiyeli araçları tankların önüne çekerek mücadele eden gençlerin artık sesini duyurup

0: Birimiz bir gün hepimiz Arif Güven dinleyeceğiz. Arif Güven dinleyeceğiz.
1: Kuş sesleriyle başlıyor gün ve değmiyor hüzünler umutlara. Radyoda Arif Güven Show çalıyor. İyi yayınlar.
2: Arif Güven Show Time.
3: Gülmek bir baş kaldırıştır. O ihanet, o keder duvarlarını üzerime yıktınız ama ben sağ çıktım demektir.
4: Bazen gülmek mutsuz insanların yüzüne taktığı bir maskedir. Şekil ağda görüldüğü gibi. Beni çok iyi tanıyan insanların dışında kimse anlamaz mesela neyim olduğunu. Bol bol gülün. Bol bol
5: gülün. Gülmek her zaman mutlu olduğun için değildir. Bazen öyle bir gülmeler vardır ki bunu herkes bilmez. En büyük acıları gizlemek için gülersin bazen.
4: Bazen gülmek dürümcüden çıktıktan sonra kanka baksana dizinde bir şey var mı demektir.
2: Arif Güven Show Time.
4: Bazen gülmek çok zor zanaat. Güçlü olman gerektiği zamanlarda bile tebessüm etmek zorundasın. Çünkü gülmek zorundasın. Hayat her şeye rağmen devam ediyor. Ve bazen gülmek en ağır ilaçlardan bile daha tesirli.
6: Bazen gülmek her şeye herkese rağmen hayata karşı en güzel küfür şeklidir.
7: Bazen gülmek iyidir aslında ama yanında biz Türkler çok gülüyoruz. Hani çok gülen çok ağlar denir ama ben öyle çok gülüp de çok ağlayan birini görmedim.
8: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven

bu arkadaş ıslık çalmayı bitirirse ben konuşmaya gireceğim yani şimdi. Bölmeyin diyorum ama daha ne kadar beklerim onu da bilmiyorum yani. Canım kardeşim, kurban olduklarım malumunuz, bugün de programımızın sonuna elbette geldik. Keyifliydi, güzeldi. İnşallah bir parça da olsa yüzünüzde tatlı bir tebeşim bıraktırtabilmişizdir. Bir kere katılımcı dostlarımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar. Onlar dinlemekle yetinmiyorlar. Aynı zamanda mesaj da yollayarak bizi mutlu ediyorlar. Sessiz kahramanlarımız var. İş yerindeler. Bazı arkadaşlarımız yoldalar, yazamıyorlar gibi mesajları daha sonrasında alıyoruz zaten. Teşekkürler. Ne diyelim? Olduysa yayında kaldığımız zaman içerisinde bir hatamız. Diyorum, insanız, istemeyerek olmuştur. Gerçekten söylüyorum bunu ama tüm kalbimle de özür diliyorum. Kırdıysak birilerini, üzdüysek aman ha. Final, insanlık ölmemiş. Helal olsun haberim. Buyur bak, insanlık ölmemiş. Bulanlardan Allah razı olsun. Nedir hikaye? Sivas'ta İmam Halil İbrahim Yücealın 58 yaşındaymış. Kendisi cami bahçesinde bulduğu altınlar üzerine sarılı olduğu faturadan sahibi durmuş kayaya ulaştırmış, teslim edilmiş. Güzelmiş abi. Yeşilyurt Mahallesi Çiftlik Caddesi üzerinde caminin imamı Halil İbrahim Yüceal bahçesinde temizlik yaptığı sırada bir kağıt buluyor. Kağıdı açtığında içerisinde iki yarım altın olduğunu gören Yüceal bir süre sahibinin gelmesini bekliyor. Kimse gelmeyince polise haber veren Yüceal altınları tutanakla teslim ediyor. Altınların sarılı olduğu kağıdın elektrik faturası olduğunu fark eden ekipler abone numarasından yola çıkarak altınların sahibinin Fatih Mahallesi'nde yaşayan Durmuş Kaya olduğunu belirliyor. Altınlar polis merkezine çağrılan kaya teslim ediliyor. Altınlarını teslim alan Durmuş Kaya, altınları sardığım faturayla bulmuşlar beni. Nerede kaybettiğimi ben bilmiyorum. Camide namaz kılmıştım, orada düşmüş. Bulanlardan Allah razı olsun, torunumun düğünü olacaktı. Onun için kullanacaktım demiş. Aynı güzel ya. Velhasıl gençlik, bu da böyle bir helal olsun haberiydi. Hep söylüyoruz, diyoruz ya, hayat yol kenarındaki tabelalara benziyor. Onların bir tarafında malum hoş geldiniz, diğer tarafında güle güle yazıyor. Saatimiz geldiğinde kendi iklimimizce, kendi şartlarımızca, aklımızın kestiği kadar, dilimizin döndüğü kadar burada sizi misafir etmeye çalışıyoruz. Ama artık siz tabelanın güle güle kısmını görüyorsunuz. Dolayısıyla bize müsaade, gençlik. Hiç uzatmayalım yavrum. Canım kardeşim, sevgili dinleyenler. Yeniden buluşuncaya kadar her şey hiç

0: çok iyiyim bugünlerde. Suratında yapmacık bir gülüş. Üzerinde benimsemeden seçilmiş saçma sapan kıyafetler. Balyaço misali. Ağlayamıyorum, ağlayamıyorum. Yüzümdeki boyalı çizgiler izin vermiyor. Ağlayamadığımdan, ağlayamadığımdan gülüyorum. Wrong side of the road.
1: Dark and cold. Bayanlar, baylar, perde kapandı. Perde kapandı. Gösteri bitti. Gösteri bitti. Arif Güven Showtime yeniden başlayasıya kadar artık her şey gerçek.

serisini bitiren palyaço, kostümleriyle birlikte gülen yüzünü de çıkarıyor sehpanın üstüne. Zira aynada gördüğü hayat beyaz kefenini hazırlıyor. Palyaço bu defa ölümü oynuyor.

0: senini. Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliği ile Hamburg Barmbek'te.
5: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Erdoğan'la. Radyo Merhaba. Sizin sesiniz.
1: Radyo Merhaba. Reklamlar.
2: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
3: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
1: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbek.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
5: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi. Şık.

Ben senin hasretine alışamadım. İçimdeki kavgamla barışamadım. Uçup gitti mutluluk, kavuşamadım. İçim yanar, içim yanar.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübeck Erstrasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
3: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
4: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbeck.
5: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
6: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitisprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitisprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
0: Radyo Merhaba, reklamlar

deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor. Aşk

insan derdine kadar koyarmış rakıyı. Yoksa anılarınız bir duble rakının ağzında, küçük küçük gözyaşları bırakın masanın bir kenarına. Afiyet olsun.

0: Hadi gidelim rakı içelim. Vallahi billah gidip alalım Ahmet abi.
1: Hadi gidelim abi.
0: Mert Ali. Sen de bugün rakı içsin abi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
3: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbek.
4: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
6: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
3: Leontes Ice Cafe, Fulsbüttler Straße 116, Barnbek.

0: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitish Prahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitish Prahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
1: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
3: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Peki başladık. Kutahta Team Hamburg sponsorluğunda bu akşam üzerinde yine sizlerle birlikteyiz. Sesimizin ulaştığı, görüntümüzün ulaştığı herkese Hamburg'dan saygılar, sevgiler, iyi akşamlar diliyorum. Hoş geldiniz. Sohbet edeceğiz. Bu sohbet diliminde bizlere ulaşmak istediğinizde sosyal medya hesaplarından bizlere ulaşabilirsiniz. Onun dışında Almanya için 0177 977 2772 bizim WhatsApp sesli yazılı mesaj hattımız. Buradan bizlere mesaj gönderirseniz elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce okumaya çalışacağız. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Reklamların ardından hiç aralık vermeden sohbet etmeye başlayacağız. Hoş geldiniz. Hamburg'dan hepiniz ama hepinize iyi akşamlar diliyorum. İnşallah güzel bir gün geçirmişsinizdir. Yolda trafikte bizi dinleyen dostlarımız, Hamburg'dan hepinize saygılar, sevgiler. Reklamların ardından sohbet başlayacak. Merhaba dostlar.
1: Radyo Merhaba, reklamlar.
2: Dünya dillerini bir araya getiriyoruz. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleri sunuyor. Her türlü tercüme işlerinizde yanınızdayız. Kaliteli çeviri, güvenilir hizmet. Arayın, işlerinizi uzman ellere teslim edin. City Sprachen Tercüme Bürosu. Dil engellerini aşın, dünyayı yakından takip edin. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
3: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
4: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübeck Erschütrasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
5: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
6: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
1: Radyo Merhaba, reklamlar

vazgeçtim diyorum, bitti diyorum, olmayacak diyorum. Ama içimdeki umudu öldüremiyorum. Kalbim senden vazgeçmeyi kabul etmiyor.

Peki, güzel mesajlar için teşekkür ederiz. Bence diyor yayında diyor bir sorun var. Kesik kesik geliyor gidiyor. Vallahi radyomerhaba.de'ye gir, hiçbir sorun yok Mehmet abicim. Of lan of, hadi bir çay içmeye gidelim Kazım diyor. Buyurun, çayımız burada var efendim. Sevgili Behçet abim, merhaba, hoş geldin. Murat Derviş. Temel abicim yine Giresun'da bizi dinlemeye devam ediyor. Sabahki yayınımızı da dinliyordu. Orhan Topel abi merhaba. Buradayım, buradayım. Hayırlı akşamlar, iyi yayınlar, kolay gelsin demiş. Peki, teşekkür ederiz. Şöyle bakıyorum. Mehmet Yıldırım İzmir'den çok çok selamlar demiş. Aleyküm selam Mehmet Yalçın kardeş. Mehmet Yıldırım, özür dilerim. Şöyle bakıyoruz. Bekir abicim buradaymış. Teşekkür ederiz. Şimdi bazen dinleyiciler ya işte eskiden çok siyaset konuşuyordun. Şimdi niye siyaset konuşmuyorsun? Niye siyasete girmiyorsun diyorlar. Ya siyasete girsek ne olur? Yani değişen bir şey var mı? Yani sen oy kullanıyorsun, senin seçtiğini hayır diyor. O seçti, olsun diyor. Onun seçtiği önemli değil diyor. Ben diyor bir katakulla yaparım diyor. Pat diyor, kendi istediğim adamı getiririm diyor. Böyle bir ortamda siyaseti konuşmaya gerek var mı? Bence yok. Bilmiyorum. Güzel güzel şarkılarımızı çalalım, sohbetimizi edelim. Bakın kısacık yaşam diliminde insanlar neler neler yaşıyorlar değil mi? O yüzden yani. Şimdi mesela bir tiyatro sanatçısı yıllarını vermiş, yani 30 senesini vermiş değil mi? 30 sene tiyatroda, sinemada işte bazen gelmiş iyi rollerde oynamış, bazen yan rollerde oynamış. Hiç kimse mesela Serhat Kılıç'ın ya bu adam yıllarını verdi, yaşadığı eve bak diyorsun. Dizilerde yani 2 gram bir çekirdek diyoruz ya, böyle giyinip çıkan işte güzelliğiyle o dizinin başrolünde oynayan genç kızlar, genç delikanlılar milyon dolarları götürürken adam evinde küflenmiş ekmekler çıkıyor. Efendime söyleyeyim işte darmadağın küçücük bir dairede yaşıyor. 30 senesini vermiş bu mesleğe. 30 sene diyorum. Onun yaşantısı, aa evi ne kadar pismiş. Evi şöyleymiş. Kardeşim bu adam 30 senedir böyle bir yaşantının içinde, böyle dizilerde izlediğimiz hemen hemen çok iyi rollerde Serhat Kılıç oynadı. Hani ne kazandı, ne yaptı hiç kimse sormadı. Herkes bu adam şunu mu yapıyordu, bu adam bunu mu yapıyordu tartışmasını yaşıyorlar değil mi? Görmüşsünüzdür hepiniz sosyal medyalarda, bunu hep takip etmişsinizdir. Yani gerçek anlamda hak eden hak ettiğini alıyor mu? Bence almıyor. Esat abi de yazmış, Serhat Kılıç'a ne kadar kötü yorumlar yapıyorlar demiş, kızgınlığını belirtmiş. Doğru. Yani ölmüş gitmiş adam. Neymiş efendim? Ya adam yalnızlıktan öldü, yalnızlıktan. Hiç kimsenin haberi yok. Adam ölüyor, iki gün kimsenin haberi yok. Cenazesinde gözyaşı döken insanlar, ya hiç aradınız mı son dönem, son bir ayda mesela Serhat'ı aradınız mı? Kardeşim sağlık durumun nasıl, iyi misin? Hasta olduğunu çoğu da biliyormuş yani. Ağrıların olduğunu, ağrılarından dolayı işte işine gidemediğini. Çağımızın en büyük problemlerinden bir tanesi. Esat abi çok güzel bir şey yazmış orada. 80'li yılların plakçısını canlandırıyordu. Çok güzel rolüydü yani. Hepimiz severek izliyorduk. Ailece oturup izleyebileceğimiz bir, değil mi? O 80'li yıllar dizisi. Çok güzel bir diziydi. Ama şimdi onu mu istiyoruz? Yok. İşte erkek güzel giyinsin, belinde bir silahı olsun. İşte bir takım elbise olsun, beyaz yakaları yukarıda bir gömleği olsun, silahını çıkarsın çat çat çat. O güzel kadın onun sevgilisi olsun. Böyle hayatları izliyoruz. 80'ler gerçekten güzel bir diziydi. Türkiye'nin gerçeğini anlatan bir diziydi. Ama o gerçeklerle kim ilgileniyor ki şimdi artık? İşte filanca artist bunu giymiş.
A burnunu böyle yaptırmış, A saçını böyle taramış, altındaki araba bu marka. Sonra da diyorlar ki ya sen niye, ya işte siyaset zaten böyle yaşamanızı istiyor sizin. Konuşmuş olsan anında bir taraftaki ooo süpersin Kazımcığım, öbür taraftaki ya bunu nasıl söyle, bu adam şucu bucu, herkes bir şey yaftalamaya çalışıyor. Kaybettiğimiz insanlığımız aslında. Hani Selahattin abim gelmiş. Selahattin abim hastayken bir şiir okumuştum. Ölüm diye. Ölüm bir gün gelecek, o Azrail gelecek hepimiz. Ya ben sormayacak, şu gün geleyim mi, şu saat uyar mı falan yok. Dan gelip alıp gidecek. Beni yaşarken aramayan öldükten sonra cenazeme de gelsen olur, gelmesen olur. Üzüntülü halimde ya niye üzülüyorsun diye sormayan, neşeli halimde gelip sorma kardeşim. Neşeli halimde herkes benimle birlikte olur. Var mısın, yok musun? Önemli olan o.

çok şey kaybediyoruz. Hakikaten belki de çağ o kadar hızlı ilerliyor ki o ilerleyen çağda bizler çok yavaş kaldık. O da olabilir yani. Yani bir sabahki yayında da söylediğim gibi bir futbol topu için birbirimizin kalbini kırıyoruz. İşte o kazanmış, bu kaybetmiş. Cidden biraz önce Twitter'da kadın voleybol takımının maçı kesitleri önüme geldi. Ya o güzelim kalabalığı görünce, o çocukların heyecanını, o insanların o aldığımız her sayıda birbirine sarılmasını. Ne kadar güzelmiş ya dedim. Kurşut Yüksel, merhaba kardeşim, çok teşekkür ederim, hoş geldin. WhatsApp'tan yazabilirsiniz, yayına katılmak isteyenler katılabilirsiniz. Şimdi bugün biraz önce bir arkadaşımız Hamburg'da çıkan bir gazetenin spor sayfasıyla ilgili bir şey sormuş. Ben de onu, o gazeteyi yöneten ya da o mesela Galatasaray şu an Türkiye'nin en çok yıldızına sahip bir takım. Kabul edin ya da etmeyin, değil mi? 4 tane yıldızı var. Mesela Beşiktaş'ın 3 tane yıldızı var. Trabzonspor'un 1 yıldızı var. Fenerbahçe'yi bir gazete nasıl 5 yıldızlı logosuyla paylaşabilir diyor. Bilmiyorum. Bilgim olsa Hurşit Köse şu an bizi dinliyor. Arayayım seni dedim. Cevap gelmediği için arayamıyorum. Demek ki meşgul. Hani sporun bu yönünde bu kadar tartıştığımız kadar, mesela Türkiye'de bugün bir belediye el değiştiriyor. Halk oraya oy verirken o parti diye vermiyor ki, bu partiye gelsinler diye veriyorlar. Ama bir şeyler oluyor siyasette. Hani diyor, açıklama yapıyorlar, televizyonda izliyorum. Onu diyor tutuklayacaklardı. Kardeşim ya, suçlu değilsen seni niye tutuklasınlar? Demek ki var bir naneleri de. Siyasete girince insan kirleniyor mu ne, bilmiyorum ki. Ama halkın iradesine, hani Cumhurbaşkanımız diyor ya, halkın iradesine saygı duyacaksınız diye bir kelimesi vardı Cumhurbaşkanımızın. Halkın iradesi bu partiyi bizi yönetsin, ilçemizi ya da köyümüzü ya da ilimizi diyor. Bir bakıyorsun her şey allak bullak oluyor. Peki, sıcak bir Mersin akşamından selam demiş Ali Söylem abimiz. Mersin'e de bizden selam olsun. Kazımcığım diyor, besmele ile Galatasaray'ı lütfen diyor. Fanatik, fanatik. Mehmet Topçu fanatik. Ben Galatasaray'ın 4 yıldız aldığını söyledim ama Beşiktaş'ın 3, Trabzon'un 1 dedim. Fenerbahçe'ye 5 yıldız logosunu koymuşlar. Fenerbahçe'nin 5 yıldızı yok. Ha, onlar şuna bakarım, buna bakarım. Yok kardeşim, biz resmiyete bakıyorum ben. Cidden, yoksa benim haberim olmadan 5 yıldızı kabul edildi mi? Fenerbahçeli kardeşler, yazın ya. Bilgilendirin beni, ne olursunuz. Bilgi güzeldir yani. ...2000 yılında UEFA Kupası finalini Fenerli bir dostumla omuz omuza izlemiştim diyor. Evet, ben o dönem Lüneburg'da kalıyordum. Hakikaten Lüneburg'da o caddede insanlar ne güzel birlikte izledim. Şimdi öyle bir araya gelme ihtimalimiz yok. Üsküdar Belediye Başkanı sınıf arkadaşım tertemiz bir insandır demiş Roga. Serin bir Hamburg akşamından selam diye gelmiş. Aleyküm selam. Yani tartışmalar bir tarafta devam ederken siyasi tartışmalar, yani fazla takmayın siyasetçileri kafaya. Onların hepsi, her zaman söylediğim gibi, inanabilir tabii ki. Sebahattin Yıldız abi neredesin diyor. Buradayım kardeş. Hiçbir yere gittiğim yok.
Buradayız. Sandıkta kaybediyorsun, bir şekilde kazanıyorsun. Siyaset böyle yani. Birisi de demiş ki, abi o sandık buraya yine gelecek. E gelsin, ne olacak yani? Allah Allah. Peki. Şimdi sosyal medyada yine bir haber var. Vanlı birisi varmış. Bilmiyorum, bir aşiret reisi kesin. Yani Vanlı aşiret reisi, ismi de Kara Haydar'mış. Gözaltına almışlar. Düğündeki altınları için inceleme başlatılmış diyor. E tabii tonlarca altını takınca sorarlar adama, kardeşim yani nereye, nereden geldi falan, değil mi? Ama da herkese sormazlar. Sorulması gereken. Ha, onlara sorulmaz. Bilim insanlarına göre, biz buna bakalım, biz bilime inanalım. Alışveriş yapmak mutluluk hormonunu artırıyormuş. Para varsa alışveriş yaparsın, değil mi? Sabahattin Yıldız. Para yoksa nasıl alışveriş yaparsın? Allah Allah. Dedim senin işin. Psikoloji ve sinir bilimi dalında çalışma yapmışlar. Demişler ki kardeşim, alışveriş yaptığın zaman mutluluk hormonun salgılanmaya başlıyor. Yani ne kadar alışveriş, o kadar mutluluk hormonu. Yani ama şey nasıl olacak? O alışverişi yaparken para nerede? Alışverişte benim tansiyon zıplıyor diyor. Neden? He, Roga, niye senin mesela tansiyonun niye sıçrar bir insan? Erkeklerde öyle bir şey var ki, erkekler ihtiyacı olmadan hiçbir şey gidip almazlar. Doğru mu? Katılıyor musunuz buna? He? Kadınlar öyle mi? Bence değil. Ama bakın, yanlış anlaşılın şimdi, kadınlar beni duman atmasın orada. Biz öyle değiliz. Sen nereden çıkarıyorsun demeyin. Biz genelleme yapıyoruz. Yani böyle geneline bakacağız. Tamam mı? Erkekler bir şey, mesela tişörte ihtiyacı varsa gider alır. Yoksa aa bu güzelmiş, ben bunu alayım ya falan demeyiz ya. Ama kadınlar öyle mi? Aa bu ucuzlamış diyor. Kampanya var burada diyor. Ben de o kampanyalara bir türlü inanamıyorum. İnanıyor musunuz siz? Kampanya kampanya diyoruz mesela. Hep böyle kampanyada şunu al, şu kadar öde, bunu al bu kadar öde diyorlar. Alıyoruz yani, sattırabiliyorlar ya bir şekilde.

İskenderun Belediyesi öyle güzel bir kural çıkarmış ki, hakikaten alkışlanacak bir kural çıkarmışlar. Yerlere çöp atanlara 10.000 TL cezai işlem uygulayacağını duyurmuşlar. Çok iyi. Keşke bunu burada da yapsalar. Hakikaten burada da yapsınlar mesela. Bayağı da para kazanırlar yani. Mesela trafikte park yerine şeyi kaldırsınlar. Her yer ücretsiz olsun. Her yer ücretsiz olsun. Ama yere çöp atana fazla değil, 1.000 euro ceza deyin. Bak, yere 1.000 euro ceza deyin. Vallahi Steindam'da, bizim yaşadığımız şu cadde üstünde, milyon toplarsın. Tabi bir ay sonra kimseden bulamazsın. Herkes aklı başına aman aman aman aman aman derler. Yok istemiyorum derler. Akşam oldu, acıktınız değil mi? Acıkanlar, size güzel bir haberim var. Dünyanın en iyi böreklerini seçmişler. İlk onda 8 tane Türk lezzeti varmış. Evet, yanlış duymadın. 8 tane Türk lezzeti. Kopar da gider. Ağustos ayında yapmışlar bunu. Tasta Atlas, biliyorsunuz, bütün hep böyle gıdaları, dünyadaki gıdaları test yaparlar işte. Yani şöyle bir baktığımda 8 tane, yani 10 tane börek çeşidinin içinde 8 tanesi Türkiye'nin böreğinin seçilmesi güzel değil mi? Leka leka leka ya. Şöyle bir bakayım hangisiymiş mesela. Gaziantep'in katmeri var. Paçanga böreği var. Wow. Hiç yemedim paçanga böreği ama. Yiyen var mı içinizde? Sevgili Mesut kardeşimle bugün konuştuk. Bir dahakinde söyleyeyim bakayım. Antep'teki o börek çeşitleri nelermiş, onu da öğrenelim değil mi? Kazım abi, en iyi İskender'i kim yapıyor Hamburg'da diye sormuş. Valla en son İskender yediğimizde Kerim'le birlikte gitmiştik. Altona'da, Közantep'te. Grosseberg-Strasse'de orada yemiştik. Ama şimdi nasıl bilmiyorum. Her zaman dikkat ediyorlar gerçi. Deneyebilirsin. Selamımızı söyle. Hatta beraber gidelim. Bana da ısmarla yani. Neden olmasın? Şimdi tamam abi, tamam abi diyecek. Tamam mı? Bizim bu saat dilimde yayın yaptığımız her gün bizi kaçırmadan dinler Roga. Ama hiç tanışmadık daha kendisiyle. Belki tanışmışızdır ama kod isim kullanıyordur. Bu da şey ya, bizde işte adı, gerçek adını saklar, kod isimle girerler. Ben her yerde Kazım Korkmaz'ım ya da Beşiktaş'ım. Başka bir şey yok böyle. Kod adı yok. Kod adı Roga sinemalarda. Neyse, 8 tane börek. 8 çeşit börek. Su böreği mesela değil mi? Sigara böreği. Değil mi? Gerçi biz Türkler önümüze pişik olsa ona bile bayılıyoruz. Sıcaksa yanına peynir, zeytin, domates değil mi? O kadar iştahlı yiyoruz ki. Gören zaten Tasta Atlas, bu çok güzel bir şey ki bu kadar iştahla yiyorlar diyorlardır. Değil mi? Pastırmalı üçgen börekmiş. Paçanga böreği. Oo, öğrenmiş ol. Yemedim daha. Allah Allah, yemedik gelmedi. Öyle bir şey tanımıyorum yani ama. Güzeldir, inanıyorum. Güzeldir. WhatsApp Android telefonlarda desteği kesmiş. Allah Allah. Yeni bir uygulama da çıktı WhatsApp'ta, biliyorsunuz değil mi? Yani aynı WhatsApp uygulamasının üstünde iki tane telefon numaranızı kullanabiliyorsunuz. Eğer varsa eski bir numaranız, kullandınız. Onu da çok sevdiğiniz kişilere verebilirsiniz, paylaşırsınız. Orada o iki numara üstünden de yapılabiliyor. Yeni çıktı daha. Şimdi Almanya bunu gördüyse bu haberi, kesinlikle bunu uygulayacaklardır. Fransa'da sosyal yardım alanlara tüm banka hesapları kontrol edilmeye başlanmış. Bu normal bir şey değil mi? Sosyal yardım alıyorsan paran yok demektir. Yani kanıtlaman gerekiyor değil mi? Hiç kimse doğru düzgün yapamıyor İskender'i diyor. Esat abi, o zaman sen yap. Gerçi Esat abi güzel yemek yapar. Bak ben
yıllarca çalıştığım firmaya sağ olsun yengeyle birlikte köfte yapıp getirdi. Benim köfte yaptığımı sevdiğimi biliyordu Esat abi. Keşke yine yapsan da bir gün de stüdyoya getirsen köfteleri Esat abi ya. Böyle biyo ürünlerden, tamam? İşte salatalığı biyo, domatesi biyo böyle yapar getirdi Esat abi. Kesesine bereket. Börek demişken hemen bize pizza çeşitleri geldi. Ben hayatta o pizzayı yemem mesela. Resim atmışlar. Bu pizzayı hayatta ağzıma almam yani. Gider Selahattin abinin yanında yaptırırım onu yerim. Bu ne ya? Yakmışlar pizzayı resmen. Kim bilir ne yapıyor? Dedikodu mu yapıyordunuz? Ne yapıyordunuz evde? Pizza yanmış ya. Bir de resmini atıyorlar bize ya. Tövbe tövbe. Yanmış pizza ne atıyorsunuz? Taze diyor, gerçek domates sosu, gerçek yaprak döner, gerçek tereyağlı İskender'le yapan var mı? Hayır diyor. Esat abi niye yani güzel yemek yaptığını söylemek, söyleme diyor yemek yaptığımı. Niye söylemeyeyim Allah Allah. O benim aç olduğum günlerde gelip de iş yerinde beni doyuruyordu Esat abi yarım saat. Vallahi ayranımı bile yapıp getiriyordu. Ben biraz yoğurtlu yani süt ürünlerini çok seven bir kişi olduğum için. Rahmetli annem mesela... Allah rahmet eylesin bütün ölmüşlerimizin. İzmir'e gittiğim zaman dolap hep sütlaç dolardı. Gece 2'de kalkıyorum ya ben. 3'te kalkıyorum biliyorsunuz. Fazla uyuyan birisi değilim. Hemen dolaptan bir kase sütlaç alırdım. Sütlaç yerdim. Ziyaret olmuşsun kurban istersin. Bu türkülerin hepsini yarın sabah dinleyeceksiniz efendim. Bugün şanslısınız. Önceden dinliyorsunuz. Herkesten önce siz dinliyorsunuz. Listeye bunlar kondu yarın sabah. Şimdi hani bu sütten bahsetmişken manda sütünü Hollanda'dan buraya getirip satıyorlarmış. Duymuştum bir ara, bilmiyorum kim getiriyor, kim ne yapıyor ama manda sütünün yoğurdu yağlı olur ya böyle. Hollanda neler yapıyor ya? Adamlar ilk uçan otomobilin o üretimine başlamışlar ya. Bir düşünsenize uçan otomobil. Mesela ben buradan kalkıyorum hemen şurada benim otomobili park etmişim. Çuf çuf çuf çuf çuf kalkıyorum. Esat abilerin bahçeye iniyorum. Kocaman bahçesi var adamın. Villası var. Emekli ama villası var. Evet. Onun bahçeye iniyorum. Köfteleri yiyoruz. İşte ondan sonra manda sütünden yapılmış yoğurt. Değil mi? 50 euro veririm gerçek İskender. Ama ne demiş? Kıymalı et diyor. Vallahi Esat abi bilmiyorum ki nasıl yapıyorlar. Yalnız Bursa'da yedik bak. Geçen sene Gaziantep Spor Beşiktaş maçına İstanbul'a giderken Bursa'da çok güzel bir İskender yemiştik. Çok değişik yani. Değil mi? Sütlaç der de mesela efendim hemen yeni yapılmış sütlaçların resimleri geldi. Ya ben ne kadar kıl bir adamım. Vallahi benle yaşamak çok zor ya. Vallahi ben o sütlaçı da beğenmedim. Beğenmedim. Onu biraz fırınlarsanız güzel olur diye düşünüyorum. Şimdi birazdan saydıracaklar bana. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun efendim. Sizin diyor karnınız acıkmış diyor. Acıktım tabii bu saat olmuş. Kim acıkmadı yani? Allah Allah. Dünyanın en güvenilir otomobil markaları belli olmuş sevgili dinleyenler. Evet, dünyanın en güvenilir otomobil markalarını belli etmişler. Hemen kim diye soranlara, sevgili kardeşimiz de bugün oraya başladı. Mercedes %92.42 ile dünyanın en güvenilir birinci otomobili olmuş. İkincisi ise... Volvo olmuş %91 nokta yani hemen hemen bir porsent yani %1'lik bir oran gerisinde Mercedes'in gelmiş. Mazda var efendim, evet yanlış duymadınız, Mazda dünyanın en güvenilir otomobillerinden birisi olmuş. Hollanda diyorum, Honda %90 ile dördüncü olmuş. Toyota beşinci olmuş. Toyota Amerika'da en çok kullanılan otomobil markalarından bir tanesi. Evet yanlış. Toyota var. Her yer Toyota. Böyle böyle kaynıyor o. Hemen bakıyorum. Toyota'da Suzuki var. Tesla var. Skoda var. Listede. İngiltere'de yapmışlar bu araştırmayı. Sıralamışlar işte. Citroen, Seat, Fiat, Ford olarak sıralanmış bu liste.
Bu arada Ender Gemicioğlu kardeşimiz de Mercedes'e transfer olmuş. Bugün sabah gördüm. Başarılar dileriz. Güzel bir kardeşimiz Ender Gemicioğlu. Dünyanın en güvenilir otomobil markasına da Türk satış danışmanı olarak transfer olduysa ömür boyu başarılar dileriz her zaman. Daha önce Ford'da çalışıyordu biliyorsunuz. Orada da başarılıydı. Mercedes'e transfer olduğunu bugün gördüm. O da güzel. Ne yapsak? Ender bize bir Mercedes mi aldırsın ya? Radyoculara vermezler ama Mercedes değil mi Ender? He? Verirlerse cidden hemen bir Mercedes alalım. Hayırlı işler olsun Ender Gemicioğlu kardeşimize.

Almanya şoför açığı var demiştik ya, bundan bir hafta önce falan anlatmıştık. 100 bin şoför açığı, kamyon şoför açığı vardı. Almanya'daki şoför açığını kapatmak için meslek sınavları Türkçe yapacaklarını duyurmuşlardı. Ama orada da büyük sorunlar çıkar diye düşünüyorum. Yani 140 saatlik zorunlu bir eğitim, resmi yazışmalar, Almanca yapılmaya devam edecek yani. Türkçesi için yalnız sınavı kapsıyor yani. Öyle aa geldim ben işte beni her şeyde yok. Sadece Türkçe olarak sınava giriyorsunuz. Geri kalan diğer eğitimleri ise Almanca olarak yapmanız gerekiyor. Profesyonel şoför olarak çalışmak için yeterli olmayacak, yoksa Türk ehliyetini tek başına Almanya'da yaşayabilirdi. Aa, bilmiyorum. Yalnız Türkiye'deki şoför kardeşlerimizde de Allah yani yardım etsin. Abi ne manyak araba o sürenlerin o aralarına giriyorlar ya, şey bu ne o motosikletli getir mi diyorlar onun ismini? Getir diyorlar değil mi o? Hani bir yerden bir yere paket taşıyan yemek. Abi motosikletle adam iki arabanın arasına bir girişi var. Akşam trafiği. Ya bu ne cesarettir diyorum kendi kendime. Hani orada bir kaza olsa o aracı kullanana suç bulacaklar, ama motosiklet kullanıcılarına da yani bir ayar verilmeli diye düşünüyorum. Kazım abi, bir kadın bir hocaya soruyor, öbür tarafta da alışveriş var mı diye. Abi kadın sormuştu. Olur kardeş, merak ediyordur, sorar ya, ne olacak yani. Her sene Ramazan'da ATV'de çıkıyor ya, o bir hoca var. Ona ne saçma sorular soruyorlar. O adamlara bir şey diyemezsin. Paçanga böreği içinde pastırma konuyor demiş, Şengül Hanım'dan gelmiş. Öğreniyoruz işte, biz de öğreniyoruz. Paçanga böreği yapacağım en sonunda.

İzmir'den selam olsun diyenler. Bizden de sizlere aleyküm selam. İyi akşamlar İzmir. Bu arada İzmir Türkiye'de en çok müze ziyareti yapılan ikinci şehrimizmiş efendim. Evet, yanlış değil mi? İkinci şehir. Yani bir yıl içinde müzelerde hani kart alıyoruz ya, müze kartı. Oradan tabii bu resmi rakam olarak çıkmış. İzmir'de mesela 4.646.357 ziyaretçi olmuş. İstanbul'un ardından, ama İstanbul'da çok acayip bir yer ya. Hakikaten değil mi? Yani o İstanbul'a gittiğin zaman zaten o sarayları, o müzeleri gezmek için bir 10 gün lazım ya. Hani öbürkünce koştura koştura gidiyorsun. Hızlı hızlı orayı da göreyim, burayı da göreyim diyorsun. İnsanı bitiriyor yani, yoruyor değil mi? Valla bilmedim. Şimdi bana diyor ki, dinleyicim birisi sormuş. Abi diyor, Tesla'nın diyor Amerika'da diyor yaptı diyor pedalsız direksiyonsuz taksiye bindim. Daha yeni çıktı ya. Daha bu her eyalette bile yok yani. Testi yapıyorlar da. Ama bilmiyorum ki ya, düşünsenize böyle oturuyorsun, bir araba boş, ne direksiyon var ne pedal var, hiçbir şey yok. Hop oturuyorsun, diyorsun ki beni işte nereye götür? Kurslak. Esat abinin oraya, Kurslak'a götür beni diyorsun. Biniyor hemen, tak tak yoldan navigasyona bakıyor, götürüyor seni. İçinde birinin olmaması, bir aletin sizi ne... Tabii ilk etapta yabancılık çekeriz. Düşünsenize, şu cep telefonu bile hayatımıza girdiği zamanda şey yapıyorduk. WhatsApp'tan yazmayın efendim. Benim özel WhatsApp'ıma şu anda yazmayın. Hani ne diyorlar onun ismine? Böyle... Korkarım ya, hiç kimse yok, oturmuşum, alıyor bir alet, kutunun içine girmişsin, gidiyorsun onunla birlikte. Yani zaman dilimine ihtiyaç var. Şöyle bir engelleyelim, yazmayın dediğim halde yazanları şöyle bir engelleyelim bakalım, nereden yazıyorlar onu bir görelim. Evet.

Ne güzel bir şarkıydı. Dünyada sevgili dostlar, iPhone telefon kullananlar için söylüyorum. Yani iPhone telefon dünyada en pahalı olduğu ülke bizim ülkemiz Türkiye'ymiş. Merhaba Oktay, hoş geldin. Türkiye'de ama hangi, evet, iPhone 17 Pro diye olan markası 2592 dolarla dünya şampiyonuymuş. Evet, Türkiye'de yani bir iPhone, çoğu insanda da iPhone var ha, demek ki para var Türkiye'de. Telefonunu çıkar diyen amcalar vardı ya bir dönem o sokak röportajlarında. Telefonu çıkar, telefonu çıkar. Abi yemeği içmeyi, insanlar şimdi, eskiden ne vardı? Bir umut vardı insanlarda. Ya işte biraz para biriktirelim. O biriktirdiğimiz parayla annemiz babamız da bize bir 20-30 destek çıkar. Gider bir ev alırız diyorlardı, değil mi? Şimdi öyle bir umutlar yok. Çocuklar artık diyor ki ya çalışıyorum. Şunu yapacağım, bunu yapacağım diye bir hayalim yok diyor. En azından diyor yiyeyim içeyim, iPhone telefonumla hava atayım diyor. Değil mi? Öyle yapıyorlar. Ha? Brezilya'da mesela Türkiye'den yaklaşık 300 dolar daha ucuzmuş. O da dünyanın ikinci ülkesi. Mısır, Macaristan, Norveç, Meksika, İsveç, Polonya, Çekya ve Finlandiya dünyada iPhone'un en pahalı olduğu ülkelermiş. İyiyim iyiyim Oktay. Allah bu günleri aratmasın kardeşim benim. Benim divane gönlüm. Evet. Psikolojik olarak dersen hiç iyi değilim. Oktay'la biz aynı hobidaşız.

Allah Allah. Dünyanın en çok kazanan sporcularının listesi düştü şimdi önümde. İnanılır gibi değil. Michael Jordan. 4500. O ne ya? Milyon. En çok o kazanıyormuş. Ben Cristiano Ronaldo'dur diyordum ama Ronaldo yarısı kadar kazanmıyor. Tabii Amerikalı basketbolcu. Hayatı Netflix'te vardı. İzleyen var mı? Michael Jordan'ın hayatını ben oturdum izledim. Çok güzel bir dizi yapmışlardı adamın hayatını. Güzel. Tiger Woods diye birisi o dünyanın en çok kazanan ikinci sporcusuymuş. Golf oynuyormuş efendim. Cristiano Ronaldo şimdi gördüm. Cristiano Ronaldo dünyada en çok para kazanan futbolcuymuş. Ondan sonra James diye bir basketbolcu o da var. Messi bile Messi 1, 2, 3, 4, 5. sırada dünya. Jack Nicklaus diye birisi var. Golf oynuyormuş. David Beckham zamanında o da futbol oynarken en çok para kazanan. Ondan sonra ama reklamdan götürdü her şeyi. Yakışıklı ya. Gerçi futbolcuların hepsi yakışıklı. Hepsi demeyeyim ya özür dilerim. Niye hepsi yakışıklı olsun ki? Allah Allah. Oktay var burada mesela en yakışıklı.

İlk defa diyor Esat abi, komşumun diyor Volvo'su kendi başına gidiyor, test ettik. Arabada korktum diyor. Ya korkulmaz mı Esat abi ya? Yani daha test sürecinde yaşanıyor bunlar. Kolay değil, Allah göstermesin. En küçük bir hatasında aracı al başına böyle gidiyor, dan diye duvara vurabilir. Öndeki arabaya vurabilir. Kazım abi diyor, 3008 Peugeot benzin hibrit bu sene kiraladım, 10 numara 5 yıldız diyor. Nerede kiraladın? Almanya'da mı kiraladın? Ya da Türkiye'de mi? Ne kadardır mesela?

Şimdi biz Almanya'da yaşıyoruz, Hamburg'da yaşıyoruz değil mi? Ve burada bizi ilgilendiren yeni düzenlemeler geliyor. İşte Kindergeld, yani çocuk parası 259 Euro'dan değil mi? 2027'de 267 Euro'ya çıkacak. 6 çocuğu varsa of, paraya bak. Evet, ondan sonra tabii çocuktan muaf oluyor vergiden. Onlarda bayağı bir ilerleme var. Ama abi bilmiyorum ki, vergiden kurtulacağız, çocuk parası alacağız diye çocuk yapmak da bu devirde, ha, ne dersiniz? Değil mi? Zor ya, çocuk büyütmek kolay değil ya. Antalya Valman'da ne kadardı mesela sevgili Ali Kaya? O aracı ne kadara kiraladın?

Amerika'ya gitmek için green card, yani o yeşil kart başvurusu yapacaklar için diyorlar efendim. Bugün 8'i, son 10 günmüş. Bir kenara not edin diyor, gitmek isteyenler, Amerika'ya gidecek olanlar için. Var mı ya bu devirde Amerika'ya gideyim orada yaşayayım diye? Var ama gençlerimiz bizim korkusuz ya. Bana kalsa sorsalar gitmek isterdim. Ben istemem yani. Trump gibi bir delinin yönettiği ülkede ne işim var? ...2026 model araçmış efendim. 26 günlüğüne 2000 euroya kiralamış. 1950 euro. Bir aylık. İyi. Ama bir de buna işte yakıtını koyuyorsun. Hibrit mibrit deme yani, benzinle gidiyor ya. Yani. Hibrit ne ki? 60 kilometre geçtin sonra hop diyor. Şimdi... Abi öyle deme diyor. Evde diyor, çocuk büyüten ailelere yıllık 9000 dolar destek vereceklermiş Amerika'da. Ya kardeşim, Amerika'da yemek yedin mi hiç? He? Amerikalılar niye tombul zannediyorsun? He, bir şey yiyorlar, hamburger yiyorlar, tamam mı? O protein hamburgerleri yiyorlar, hepsi şişman şişman.

0: siber saldırı için ne diyorsun diyor. Berlin'de biliyorsunuz hackerlar hacklediler. Arayı alamayınca da paylaşımları yapmışlar. Yapsınlar. Bana siber saldırı yapsalar ne olur ki? Hiçbir şey olmaz.
1: Hayalin düğünü töresi bir hoş bir hoş.
0: Hollanda'da 15 yaşındaki, o demin Hollanda'dan bahsettik ya işte uçan arabalar yapacaklar diye. Hollanda'da 15 yaşındaki her 10 gençten 4'ün okuma yazma seviyesi yetersizmiş. Ve ona bakarsan Almanya'daki Alman gençlerinin hani Biodeutsch diyoruz ya biz, yani gerçek Alman, annesi babası yabancı olmayan gerçek Alman çocuklarının bile

Eskiden Nokia kullanıyorduk değil mi? Nokia telefon vardı. Şimdi yine var. Geliyor. Evet. Yeni tuşlu telefon geliyor Nokia'nın. Evet, yanlış duyuyor musun? Tuşlu telefonlar ben çok severdim. Esat abi 63 oldu galiba benim en son kullandığım Nokia telefon. Abi bir şarj dolduruyordum, bir hafta hiçbir sorun yoktu. iPhone öyle mi? iPhone devamlı şarjda takılı bak. Hani bitiyor abi. Gerçi dün akşam karar aldım. Bundan sonra akşam 9 bilemedin 9.30 dedi mi telefonu kapatacağım abi. Bundan sonra böyle. Telefonu kapatacağım. Bilgisayara geçeceğim. Nokia'nın yeni tuşlu telefonu 40 gün gidecekmiş efendim şarjı. Çok iyi. Çok iyi. Barcelona Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenleyeceği futbol kampının adresini açıkça Lefkoşa Kuzey Kıbrıs olarak ilan etmiş. Ne diye ilan edecekti? Allah.

Shrek diye bir yani dizi var ya, Okan Bayülgen seslendiriyordu. Şimdi onu Giray Altınok seslendirecekmiş. Okan Bayülgen pahalı gelmiştir, o yüzden yapmışlardır. Yüzemez Yunuslar çaylar içinde. Benim diyor 3 tane diyor çocuğum var diyor. Sanırsın Türkiye'de büyümüş. Çok güzel diyor Türkçeleri. Çünkü evde sadece Türkçe konuşuyoruz diyor. Ya evde Türkçe konuşursun. Çocuk evde Türkçe konuşsan da bazılarının çocukları konuşmuyor. Bilmiyorum sebebini. Utanıyor çocuklar. Ama onlar ilk konuştuğu zaman işte çocuklara Türkçe'ye hatalı konuşunca gülüyorlar falan. Ona etkiliyor yani çocukları. Ender kardeşim gelmiş. Bak tatlıcı Ender. Her şey yolunda mı? Lokmalar hazır mı? Sarhoş, yolda yabancı sarhoş. Aslında lokmayı fazla sevmiyorum ya. Benim rahmetli annem çok severdi lokmayı. Hem şerbetlisini hem sadesini. Oktay ne demiş? Vallahi ben de aynısını yapıyorum. Telefonu belli bir saatte kapatıyorum. Hem istirahat ediyor telefon. Doğru. Telefonu istirahat ettireceksin arada, değil mi? Telefon...

Hele karşıdır. Hele karşıdır. Ha değil mi? Hepimizin öyle hayatta. Hep gülüyor. Ha bunun hayatı çok güzel ya. Gülüyor, eğleniyor. Bir de o adama sorun bakalım. Peki 0177 977 2772, Almanya'dan yazmak isteyenler için WhatsApp hattımız efendim. Konuşmak isterseniz beni ara, yazmanız yeterlidir, sizleri arıyoruz. Onun dışında TikTok'tan, Facebook'tan ve Radyo Merhaba TV'den bu radyo programını görüntülü bir şekilde sizlere ulaştırıyoruz. Evet, radyodan dinleyenler sizden bir 10 saniye önce dinliyorlar. Çünkü oradaki görüntü size sonradan geliyor. Avrupa ülkeleri 2026 itibariyle yasal emeklilik yaşlarında önemli farklılıklar gösteriyor. Hollanda'da kadın ve erkekler 67 yaşla en yüksek yaş sınırının uygulandığı ülkeymiş. 67 yaşındasın kardeşim. Bilmiyorum ya. Esat abi şimdi kızacak bana ama. Hani emekli yaşı 67. Çok uzak ya. Değil mi ama? Düşsene ya. Bak Esat abi şimdi kızacak belki bana ama. Çalıştığı dönemde o 50'li yaşlarda Esat abiden bir kere hasta olduğunu

0: Duymamıştım ben. Ha şeyde duyuyordum. Siz söyleyin ismini. İşte grip oldum 3 haftada geçer Esat abinin gribi. Ama adam emekli oldu. Hep doktorda, hep doktorda. Ya bu nedir ya? Emekli olmaktan korkar olduk ya. Türkiye'de erkekler için 60, kadınlar için 58. 60 bile çok ya. 55 dedim, bir adam emekli olmalı yani. Ama şimdi emekli olduğun zaman aldığın maaş yetecek mi? Önemli olan konu da o değil mi? Yani emekli oluyorsun, çalışıyorsun, mecbur kalıyorsun çalışmaya. Niye? Yetmiyor. Hele bir de eskiden mesela o emekli olduklarında aldıkları o ikramiye ile ev alabiliyorlardı. Şimdi mümkün değil yani. Ev almayı bir kenara bak, emeklinin aldığı maaşla bir ayı geçiremiyorlar. Evet. Bugün de günü bitirdik. Öyle ya da böyle, iyisiyle kötüsüyle bitti bir gün. Hepimize güzel, sağlıklı, mutlu bir akşam diliyoruz. Yarın sabah sizlerle yine birlikte olmak istiyoruz. Bu arada hediye paketini zenginleştirdik biliyorsunuz. Hem Roze Gül Mobilya'nın hediye çeki var, hem içinde Selda Bağcan konser bileti var, hem doğum günü pastası Der Brotkop'un var. Onun üstüne de şifreleri doğru toplayan bir dinleyicimiz bir tane çeyrek altın kazanacak. Ya bu devirde yani altın veriyoruz kardeşim. Var mı altın veren radyo kanalı? Cafer abi var mı ya? Var mı senin bulunduğun yerde? Beni dinle, çeyrek altın kazan diyen var mı?
1: Firari, unutmam eski yari.
0: Güzel olmaz mı? Firari, ne yapsam o gün Kerim burada yayın yapsın. Ben dışarıdan arıyorum. Şifreleri biliyorum. Şimdi biz şifreleri veririz ya, birinci, ikinci şifreyi verdik. Herkes yazıyor. Aa biz biliyoruz bunu, böyle olacak. Ha öyle olacak. Siz çok beklersiniz. Almayın bakayım doğru şifreleri ne oluyor. Birinci ve ikinciyi söyleyince hemen oradan tabii bir atasözünün çıkacağını zannediyorlar. Öyle bir dünya yok. Öyle bir dünya yok. Altın ucuzlamış diyor. Bugün ucuzlar, yarın pahalanır. Altın hiçbir zaman değerini kaybetmez. Merak etmeyin siz. Rahat olun. Rahat olun. Bu arada euro ne kadar oldu ya? Durun ona da bakalım da öyle gidelim. Euro'ya bakalım, öyle gidelim. Şu anki euro kuru. Siz euro kazanıyorsunuz ya. Efendim şu anda euro ülkemizde 56.37, dolar 48.45. Bir ara diyordu ya, bir maliyeden sorumlu bakanımız vardı. Çok beklersiniz, çok beklersiniz şu kadar olacak diye. Vallahi onun dediğin 4 katına geçti. Değil mi?
1: Gel benim çakrı bağım.
0: Türkiye'de Üsküdar'daki belediye seçimi bitmiş. AK Partililer Üsküdar Belediyesi'ne koşmuş. Ya ne koşuyorsunuz? Allah Allah, sanki sizin oy verdiğiniz kazandı. Neyse. Hadi bakalım. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar diliyorum. İyi ki varsınız.

Esat abinin istediği türküyle gidelim. Valla onunla gidelim Esat. Gidiyoruz abi, onunla gidiyoruz. Hareketli bir türkü istemiş, onunla gidiyoruz. Hadi tamam, söz. Hadi onunla gidiyoruz. Hadi bakalım. Haydi gidiyoruz. Gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz. Abi sabah hatırlatsana, bununla açılışımızı yapalım ya. Unutmayayım. Ya da böyle ortalarda hareketli bir türkü. Elazığlı var mı içinizde? Vay vay vay vay.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
3: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor.

0: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitish Prahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitish Prahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
1: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
2: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbek.
3: Radyo Merhaba, reklamlar.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
1: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
2: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbeck.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
5: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

başında ve şefkat dolu göğsünde uyumalıyım. Çünkü ben senin her yana çiçek açmış, yemişlerle dolu fidana benzeyen güzel yüzüne hasret. Yaşayamam. Son hayalim, son hasretim, son sözüm, martanem. Yutkunu

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
5: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbeck.
6: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
3: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
4: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbeck.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
5: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
3: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
4: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı. Site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Northone. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northone güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northone.de ya da 49 151 41 40 95 43.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
5: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

uzaklarda kimler ağlıyor? Gelemem sevdiğim, felek koymuyor. Gurbet eller bana bir mesken oldu. Gelemem sevdiğim, gelemem, gelemem. Kader bağır.

0: yere bağla. Radyo Merhaba. Sizin sesiniz.
1: Sana olan duygularımı tam olarak anlatamıyorum.
2: Biliyor musun? Ben de öyleyim.
1: Neden böyleyiz bilmiyorum.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
5: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

acıyor. Yüreğim kanıyor. Ben ne yapacağım şimdi? Tüm dünya gözümde ağlıyor. Bir canı Allah alır bilirdim. Ama sen canımı aldın. Hayatımı çaldın.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya, adres Hamburg'ta.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
3: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
4: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbeck.
5: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
6: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
0: Radyo Merhaba, reklamlar